Aşr-ı Şerif Okuyan Mahfuz Baka Bakara Suresi 58-61. Ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazu ile girin ve hıtta "Ya Rabbi bizi affet" deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Hani Musa kavmi için su dilemişti. Biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan 12 pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik. Hani ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştiniz. O da size iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse inin şehre. İstedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena, ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim ve tüm aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim ve hedina ilal hak ve ila sıratikel müstakim bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti ben arseltehu rahmeten lil alem ya Rabbi. Yapmış olduğumuz bütün dualarımızı, bütün yalvarışlarımızı, tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Kıldığımız bütün namazlarımızı, tuttuğumuz bütün oruçları, okuduğumuz bütün Kur'anları ve kıraatleri kabul eyle ya Rabbi. Bizleri şerden ve şerlilerden uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, neden razıysan bizi razı olduklarına razı eyle. Bizi şer olan her türlü arzudan uzak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şu anda ellerini açmış dua eden

0: amin diyen, rahmet, merhamet kapılarını zorlayan kardeşlerimize, hasta kardeşlerimize Şafi isminle tecelli et ya Rabbi. Onlara şifa et buyur ya Rabbi. Şifa en la yugadiru sakama, hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ile onlara şifa nasip et. Dertlerine deva nasip et, borçlarına eda nasip et. Onlara ibadet gücü, imkanı nasip et ya Rabbi. Evlatlarımıza ve bütün sevdiklerimize en büyük güzellikler nasip et.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kaf Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu akla uzak, imkansız bir dönüştür. Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir. Gökten de bereketli yağmur yağdırıp onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler, birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik. Ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'nın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki yeniden yaratamayalım? Doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş, iki alıcı melek de onun yaptıklarını alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üfürülecek. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici melek ile gelir. Ona andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir denir. Beraberindeki melek şöyle der: İşte bu yanımdaki hazır. Allah şöyle der: atın cehenneme hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kafiri. Allah ile beraber başka bir ilah edinen o kimseyi de atın şiddetli azabın içine. Arkadaşı olan şeytan der ki: ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Allah şöyle der: benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu konudaki uyarıyı size önceden yaptım. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. her tövbe eden, onun emrini gözeten için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar.

0: kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif, okuyan Hasan Kara. Haşr Suresi 11 ila 16. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Âl-i İmran Suresi 26 ila 29. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmamız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hükümleri açıklar.
3: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de haşrolunmakla ilgili ayet-i kerimelerinde şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hicr Suresi 85. Ayet.
6: Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et.
2: Rum Suresi 43. Ayet.
7: Allah tarafından geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır.
2: Taha Suresi 124. Ayet.
8: Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.
2: Hac Suresi 7. Ayet.
9: Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 47 ila 57. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Hani sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Hani biz Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sizlerse onun ardından kendinize zulmederek bir buzağı tanrı edinmiştiniz. Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik. Hani doğru yolu tutasınız diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı ve Furkan'ı vermiştik. Musa kavmine dedi ki, ey kavmim, sizler buzağı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün, kendinizi düzeltin. Bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Hani siz, ey Musa, biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik. Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size kudret elvasıyla bıldırcın indirdik. Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin dedik. Onlar verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle bize zulmetmediler. Fakat kendilerine zulmediyorlardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: inandığımız kitabın esaslarına aykırı düşecek davranışlardan uzak kalma niyetiyle Rabbim bizi birbirimize yeniden düşürecek, canların kanların akıtılmasına yol açacak her türlü fitneden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbim. Her türlü tefrikadan sana sığınıyoruz, muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Her türlü çatışmadan, çekişmeden sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbim.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Âl-i İmrân Suresi 121 ila 129. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani sen sabah erkenden savaşmak için müminleri mevzilere yerleştirmek üzere ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. O zaman sizden iki bölük, Allah onların velisi olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Andolsun ki Allah size zayıf ve çaresizken Bedir'de de yardım etmişti. Allah'a isyandan sakının ki şükretmiş olasınız. O zaman inananlara şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen 3000 melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi? Evet, eğer siz sabır gösterip itaatsizlikten sakınırsanız, onlar şu anda süratle üzerinize gelseler bile Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Zafer yalnız güçlü ve hikmet sahibi Allah katından gelir. Allah bu yardımı inkar edenlerin bir kısmını helak etmek veya onları ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak için yapmıştır. Resulüm, bu işte senin yapacağın bir şey yok. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onları cezalandırır. Çünkü onlar zalimlerdir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Azim olan Allah Kur'an söyledi.
1: Müslümanlar için hediyedir.
2: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Âl-i İmran Suresi 42 ila 46.

وما كنت لديهم إذ يختصمون.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et ve onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et, demişlerdi. Ey Muhammed, bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini kura için atarlarken sen yanlarında değildin. Bu konuda tartışırlarken de yanlarında değildin. Hani melekler şöyle demişti: ey Meryem, Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır. O beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak salihlerden olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Şuara Suresi 160 ila 175.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut kavmi de peygamberleri yalan.

0: Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz. Dediler ki: Ey Lut, işimize karışmaktan vazgeçmezsen mutlaka şehirden çıkarılanlardan olacaksın. Lut şöyle dedi: Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kadar da kötüydü. Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان

وَجَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

يجيب دعوة الداعي إذا

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak, Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım, beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an hayattır.
4: Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, İnananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Haşr Suresi 18-24. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda.

0: Doğanın Sesi Vav Radyo. Kavramların Hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin Halik sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 28 ve 29. ayetler.
2: Siz cansızken, henüz yokken, sizi dirilten, dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O'na döndürüleceksiniz. O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yöneltip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.
0: Âl-i İmran Suresi 47. Ayet.
3: Meryem, ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur, dedi. Allah, öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der. O da hemen oluverir, dedi.
0: Maide Suresi 17. Ayet.
1: Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldular. De ki, şayet Allah Meryem oğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
0: En'am Suresi 73. Ayet.
4: O gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin olu vereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın Sesi.

0: Duyanların Sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd kuluna kitabı, Kur'an'ı indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah'a mahsustur. Allah onu katından gelecek şiddetli bir azapla inanmayanları uyarmak, salih ameller işleyen müminleri içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat, cennetle müjdelemek ve Allah bir çocuk edindi diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı. Bu konuda ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ne büyük bir söz bu ağızlarından çıkan, onlar ancak yalan söylüyorlar. Demek sen bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek adeta kendini tüketeceksin. İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Yoksa sen sadece Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın? Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık. Onları uyuttuk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Kalkıp da Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya, artık kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik. İçlerinden biri şöyle dedi, madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın. Orada olsaydın, güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın, şehir halkından hangi

0: Hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetli ise ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece biz insanları onların halinden haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstüne bir bina yapın. Rableri onların halini daha iyi bilir, dediler. Duruma hakim olanlarsa, üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız, dediler. Ey Muhammed! Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak, onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir, diyecekler. Yine beş kişidirler, altıncıları köpekleridir, diyecekler. Şöyle de diyecekler, yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında Kur'an'daki apaçık tartışmayı aktarmaktan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 daha eklediler. De ki kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona aittir. O ne güzel görür, o ne güzel işitir. Onların ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adin cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, İnce ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Razı olduğun kullarından eyle bizi.

0: eyle ya Rabbi. Mağfiret ettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Gönülle İslam'a hizmet edebilmeyi, gönülle Müslüman olmayı, hakiki Müslüman olabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Saygıyla, edeple dinimizi yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an talebesi eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden kötülüklere müsaade etme ya Rabbi. Şer insanların da elinden, gözünden, kalbinden şerre vesile olmayı müsaade etme ya Rabbi. Komşu haklarından bizi sorumlu tutma ya Rabbi. Dostlarımıza iyi davrananlardan eyle ya Rabbi. Hayvanlara merhamet edenlerden eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalar vardır şifa bekleyen. Hastalar vardır elini açıp da Allah, Allah, Allah. Ya Şafi, Ya Şafi, Ya Şafi diyenler var. Kurbanın olaymış. Şafi isminle tecelli eyle bütün hastalara ya Rabbi. Öyle bir şifa ver ki bir daha o hastalık geri dönmesin ya Rabbi. Kurbanın olayım, bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Eksiğimiz vardır, gediğimiz vardır, kusurumuz vardır, hatamız vardır, ayağımız kaymıştır, yanlış yapmışızdır, kalp kırmışızdır, belki farkında olmadan yetim okşamamışızdır, yetim malı yemişizdir. Bizlere merhamet eyle ya Rabbi, bizlere merhamet eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
2: Aşr-ı Şerif Okuyan Ferruh Muştuer Saf Suresi 1-14. Ayetler

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adın cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. İbrahim Suresi 35-41. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd iyice yaşlanmış iken bana

0: İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ayın belirli bir vakte kadar seyrettiğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Yasin Suresi 39 ve 40. ayetler.
5: Ayın dolaşımı içinde konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
3: Zümer Suresi 5. ayet.
6: Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
3: Rahman Suresi 5. ayet.
0: Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Veli Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. İyi kullarına, gerçek müminlere dost olan, sen El-Veli'sin, müminlerin dostu olansın. Onları sevip yardım eden, koruyansın. Sıkıntıları gideren, kalplere ferahlık verensin. Sen dostu olduğun kullarına yardım eden, iyi işlere yöneltensin. Senin dostluğunu kazanan tam bir imanla emirlerini yerine getirir. Rızana uymayan amellerden sakınır. Senin lütfunu kazanabilmek için El-Veli ismini zikreder. Sen dostu olduğun kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkaransın. Senin dostluğun

bütün zorlukların üzerindedir. Ey kalplere ferahlık veren, sonsuz merhamet sahibi Yüce Allah'ım! Senden yardım dileriz, sıkıntılarımızı gider, bizi sevdiğin kulların arasına kat.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 5. Cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savaş esiri olarak sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar da size haram kılındı. Bunlar, üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlarsa, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla, mallarınızla mehirlerini verip istemeniz size helal kılındı. Onlardan nikahlanıp faydalanmanıza karşılık, sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten sonra onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden kimin hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse, sahip olduğunuz mümin genç kızlarınızdan, cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları halinde sahiplerinin izniyle onlarla evlenin. Mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu cariye ile evlenme izni içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Allah sizden yükümlülükleri hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaret de olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdır. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.

Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar, mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter. Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik, işit, işitmez olası, râina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden yahut cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden yanınızda bulunanı, Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba, Kur'an'a iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez. Bak Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar cibte ve tağuta inanıyorlar. İnkar edenler için de bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Böyle olsa insanlara bir zerre bile vermezler. Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik. Böylece onlardan kimi ona iman etti, kimi de sırt çevirdi. O iman etmeyenlere çılgın ateş olarak cehennem yeter. Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz.

Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulul emre, idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir. Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tağut'u tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Münafıklara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve peygambere gelin dendiği zaman onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği, sonra da biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik diye Allah'a yemin ederek sana geldikleri zaman halleri nasıl olur? Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma. Onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alıp küçük birlikler halinde yahut topluca savaşa gidin. Şüphesiz aranızda öyle kimseler var ki onların her biri savaşa gitme konusunda hakikaten pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse, Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf, zafer erişse, bu sefer de sizinle kendisi arasında hiç tanışıklık yokmuş gibi şöyle der. Keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarıya, ganimete ulaşsaydım. O halde dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Daha önce kendilerine savaşmaktan ellerinizi çekin, namazı kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve Rabbimiz niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya derler. De ki, dünya geçimliği azdır. Ahiret Allah'a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu

senin yüzündendir derler. Ey Muhammed, de ki, hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed, seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana baş üstüne derler, fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Kendilerine güvenlik, barış veya korku, savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan onu değerlendirip sonuç, hüküm çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız. Ey Muhammed! Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstündür. Cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir işte aracılık ederse ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işte aracılık ederse ona da kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan? Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah onları yaptıkları işlerden dolayı baş aşağı ederek eski konumlarına, küfre döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın. Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin ne de bir yardımcı. Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse Allah onlara saldırmak için size bir yol, yetki vermemiştir. Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik. Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu, Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah mallarıyla canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerine zulmetmektelerken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle derler: ne durumdaydınız? Niçin hicret etmediniz? Onlar da biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik derler. Melekler, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır. Umulur ki Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yerde bulur, genişlikte. Kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit, kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. Ey Muhammed! Cephede sen de onların, müminlerin arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, bir rekat kıldıklarında arkanıza, düşman karşısına geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun, tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'a an. Güvene kavuştunuz mu, namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz, Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah hiçbir haini, hiçbir günahkarı sevmez. Bunlar insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah'tan gizlenmezler. Halbuki Allah geceleyin razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah onların yaptıklarını ilmi

ile kuşatmıştır. İşte siz öyle kimselersiniz ki, diyelim dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Yahut kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Ey Muhammed! Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Kim kendisine hidayet, doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür. Onlar Allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Halbuki aslında azgın bir şeytana tapmaktadırlar. Allah o şeytana lanet etti ve o da "Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım," dedi. "Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de putlara adak için hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür. Şeytan onlara birçok vaatte bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan ancak aldatmak için onlara vaatte bulunuyor. İşte onların barınağı cehennemdir. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar. İman edip salih ameller işleyenleri de ebedi olarak kalacakları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan? İş ne sizin kuruntunuza ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır. O kendisini Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir. Mümin olarak erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kimin dini iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir. Allah İbrahim'i dost edindi. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatıcıdır. Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilir. Eğer bir kadının kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefislerse kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyleyse birine büsbütün gönül verip ötekini kocası hem var hem yok askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar, başkalarına muhtaç bırakmaz. Allah, lütfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de Allah'a karşı gelmekten sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah zengindir, övülmeye layıktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla gücü yetendir. Kim dünya sevabı, nimeti istiyorsa bilsin ki, dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir. Doğru yola iletecek de değildir. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin aleyhine kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir.
Eğer şükreder ve

iman ederseniz, Allah size niye azap etsin ki? Allah, şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların efendisisin. Hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin hükümdarısın. Hamd sanadır. Sen haksın, sözün haktır. Sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem haktır. Nebiler haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti haktır. Kıyamet haktır. Ya Rabbi, ey Allah'ım, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana tevekkül ettik. Sana döndük. Düşmanını düşman edindik. Seni aramızda hakem kılıp hükmüne başvurduk. Gizli ve aşikar yaptığımız ve yapacağımız günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, sen okuduğumuz Kur'an'ı İzzet-i dergahında

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Asr Suresi.

0: مقروب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Şems Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefs

0: ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklerle gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmezdi. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri. Hazreti Ömer. 5. bölüm. Darül Erkam'ın kapısı.

0: Safa Tepesi'nin eteklerinde küçük, sade bir ev vardı. Mekke kalabalığından saklanan ama içinden büyük bir söz yükselen bir ev. Erkam'ın evi. İçeride sayıları az ama kalpleri büyük bir topluluk oturuyordu. Muhammed ve etrafında ona iman eden erkekler. İçlerinden bazıları Kureyş'in ileri gelenlerinden, bazıları ise daha dün işkence gören kölelerdi.
1: Ya Resulallah, dışarıda ayak sesleri artıyor gibi. Bizi bulacaklar diye korkuyorum.
2: Korkma, biz Allah için toplandık. Allah kulunu zayi etmez.
1: Bu adımları tanıyorum. Bu Ömer'in yürüyüşü.
3: Ömer bin Hattab mı? Kılıcıyla gelmişse bu hayra alamet değildir.
4: Sakin olun. Bırakın gelsin. Eğer kötü niyetle geldiyse onu kılıcıyla birlikte dışarı çıkaracak bir Hamza var burada.
0: Hamza bin Abdülmuttalip. Peygamberin amcası. Cesaretiyle tanınan bir adamdı. O gün içeridekilerle beraber o da Ömer'e karşı tetikteydi.
5: Kapıyı açın. Ben Ömer bin Hattab'ım.
1: O geldi. Ya Resulallah, izin ver onu kapıdan uzaklaştıralım.
0: Hazreti Peygamber ashabın sakin olmasını istedi ve Ömer'in içeri girmesine izin verdi.
6: Ama ya Resulallah, Ömer'in kılıcı var. İnsanlara işkence edenlerin başında o geliyor.
0: Eğer Allah Ömer'e hayır murad ettiyse bu kılıç artık hak yolunda sallanacaktı. Ama eğer değilse zaten belliydi.
4: Ya Resulallah, müsaade et kapıya ben çıkayım. Eğer kötü niyetle geldiyse onu kılıcıyla birlikte ben hallederim. Ne istiyorsun Ömer?
5: İçeride kimler var biliyorum. Muhammed'in yanına geldim. Onunla konuşacağım.
4: Kılıç belinde, yüzün böyleyken hangi konuşmadan bahsediyorsun?

0: sen Allah'a iman etmeye ve onun elçisine şehadet etmeye geldim.
1: Eğer doğru söylüyorsan hoş geldin. Yalan söylüyorsan bu kılıç belindeyken böyle bir yalanın bedeli ağır olur.
0: Doğru söylüyorum.
2: Ömer içeri girdiğinde odanın ortasında oturan adamın yüzüne baktı. Yıllar önce eminliğiyle bilinen akrabasını görüyordu. Ama aynı anda daha önce hiç görmediği bir nur da vardı yüzünde.
0: Ben Allah'a iman etmeye ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmeye geldim.
3: Allahu Ekber!
4: Allahu Ekber!
2: Bu söz evin duvarlarına çarpıp kalplere dökülen bir yağmur gibiydi. Daha dün Müslümanlara işkence eden Ömer, şimdi aynı evde Allah'a iman ettiğini söylüyordu. Hazreti Peygamber Ömer'i yanına çağırdı ve onu iki omuzundan tuttu. Ömer hala sertti ama bu sertliği Allah yoluna verince İslam'ın sarsılmaz bir direği olacaktı.
0: Ya Resulallah, ben senin düşmanındım. Müslümanlara işkence ettim. Şimdi ise kalbim sanki kabından çıkıyor. Ne yaptığımı, ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Hazreti Peygamber, Allah'ın dilediğine hidayet verdiğini ve Ömer'in artık eski günahlarını arkada bıraktığını anlattı. Ona nasıl şehadet getireceğini tane tane öğretti.
0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü.
2: O an Darül Erkam'da bambaşka bir ses yankılandı. Putların gölgesinde sertleşen genç adam tek bir Allah'ın huzurunda yumuşuyor ve secdeye yaklaşan bir kalbin ilk sözlerini söylüyordu.
5: Dün bize işkence eden Ömer bugün bizimle aynı safta duracak. Buna hala inanamıyorum.
6: Artık iki Ömer var gibiyiz. Ben ve o. Bu şehir ikimizle daha çok sarsılacak.
0: Biz bu dinin hak olduğuna inanıyorsak neden gizleniyoruz? Neden Darül Erkam'ın duvarları ardında kalalım?
7: Ömer, sen dün onlardandın, bugün bizdensin. Bizi bekleyen tehlikeyi biliyorsun. Açıkça Kabe'ye gidersek bizi orada parçalarlar.
0: Bırak denesinler. Ben yıllarca onların safında yürüdüm. Şimdi de bu dinin safında yürürüm. Kabe'ye gidip hep birlikte namaz kılalım. İsteyen karşımıza çıksın.
8: Ben zaten bekliyordum bugünü. Bugün Kabe'ye gideriz, yarın belki yine gideriz. Ama en az bir defa Müslümanların saf saf dizildiğini onlar da görecek.
2: Böylece toplanılarak iki saf halinde Kabe'ye gidildi.
9: Bakın, Muhammed ve yanındakiler toplu halde Kabe'ye geliyorlar.
10: Ve bak, onların arasında kim var? Bu Hattab'ın oğlu Ömer değil mi?
11: O dün bizimleydi. Bugün onların safında mı yürüyor?
2: Yıllarca Müslümanları arayan gözler artık başka bir şey görüyordu. Güçlü bir bedenin Allah için eğilen bir başa dönüşmesini. Onlar Kabe'nin önünde durdular. Saflar dizildi. İpleri kopan bir korkunun yerine sükunetli bir teslimiyet geldi.
7: Allah'ın sana şükürler olsun.
4: Allahu Ekber.
8: Elhamdülillah.
2: İki sıra halinde dizildiler. Bir safın başında Hamza, diğer safın başında Ömer. Ortalarında sükunetiyle sarsılmaz bir dağ gibi duran Allah'ın elçisi. Hazreti Peygamber imam oldu. İlk defa toplu halde bu kadar açık bir şekilde Müslümanlar Kabe'nin gölgesinde saf olmuştu. Ömer daha dün putların gölgesinde başkalarını ezen bir gençken şimdi aynı meydanda Allah'ın huzurunda eğiliyordu.
10: Bu yaptıkları atalarımızın dinine hakarettir.
9: Ama bak, hem Hamza var hem Ömer. Onları saldırmaya cesaret eden çıkar mı?
7: Belki de bu iş düşündüğümüzden daha büyüktür.
2: Kimi korkudan geri çekildi, kimi öfkeden dişini sıktı. Ama kimse inkar edemedi. Artık Mekke'de gizlenerek ibadet eden küçük

0: bir topluluk değil, açıkça varlığını ilan eden bir ümmet vardı.
1: Ya Resulallah, ben bugüne kadar dilimle ve kılıcımla seni ve ashabını incittim. Bugünden sonra gücümü yalnızca bu din için kullanacağım. Kılıcım Allah'ın adaletini savunmak için çekilecek.
2: Bu ümmetin iki direği olduk sanki Ömer. Sen putların gölgesinden hakikatin gölgesine geçtin. Artık birlikte yürüyeceğiz.
1: Ben bugün gerçekten yürümeyi öğrendim. Daha önce koştuklarım boşmuş meğer.
0: Darul Erkam'ın kapısından içeri öfkeyle giren Ömer, oradan imanla çıktı. Kabe'nin önünde kılınan açık namaz, hem Müslümanların yüreğine cesaret, hem de Kureyş'in kalbine korku saldı. Artık Ömer sadece güçlü bir genç değil, İslam'ın adaletini omuzlayacak bir halifeliğin gölgesini taşıyordu. Bir sonraki bölümde Mekke'de baskı arttıkça hicret yolları açılacak ve Ömer yine alışılmadık bir cesaretle hicretini herkese ilan ederek Medine'ye doğru yola çıkacaktır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Hac Suresi 65 ila 72. ayet.

النار وعدها الله الذين كفروا

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Görmüyor musun ki Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü o tutuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. O size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz insan çok nankördür. Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde din işinde seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hiç şüphesiz Hakk'a götüren dosdoğru bir yol üzerindesin. Eğer seninle mücadele ederlerse de ki, Allah yapmakta olduğunuzu daha iyi bilmektedir. Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü Allah aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman o kafirlerin yüz ifadelerinden inkarlarını anlarsın.

0: Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar. De ki, şimdi size bu durumdan daha beterini haber vereyim mi? Ateş, Allah onu kafirlere vaat etti. Ne kötü varış yeridir orası. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Âl-i İmrân Suresi 102 ila 109. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar ettiniz öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetlerdir. Allah alemlere hiç zulüm etmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam ve kavmi arasında geçen kıssa bize şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ankebut suresi 14 ve 15.
2: Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz de onu, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık.
0: Mü'min suresi 5.
3: Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Kaf Suresi 30 ila 45. ayetler.

فسبحه وأدبار السجود.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardında da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Lut aleyhisselamın duası. Şuara suresi 169. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.
2: Ankebut suresi 30. ayet.
4: Ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Enam Suresi 6 ila 10. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Eğer onu, peygamberi, bir melek kılsaydık, yine onu bir adam suretinden yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da, onlarla alay edenleri alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Felak Suresi.

0: قد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an doğru yolu gösterir.
3: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Bakara Suresi 58 ila 61. ayetler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazuyla girin ve hıtta "Ya Rabbi bizi affet" deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Hani Musa kavmi için su dilemişti. Biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan 12 pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik. Hani ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştiniz. O da size iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse

0: inin şehre. İstedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 22. bölüm. Herkes birdir.
2: Hazreti Peygamber 3 yıl boyunca İslam davetini gizlice sürdürdü. Hicr suresinin 94. ayeti gizli tebliğ döneminin sona erdiğini bildiriyordu. Ey Muhammed! Şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Hazreti Peygamber açık tebliğe önce en yakın akrabalarını uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Buna rağmen sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim de. Hazreti Peygamber açık tebliğe Şuara suresinin 214 ve 216. ayeti doğrultusunda akrabalarından başladı. Akrabalarından beklediği desteği göremeyince Kureyş kabilesinin diğer mensuplarına yöneldi. Kureyşlileri İslam'a davet etmek amacıyla Safa tepesinde yüksekçe bir taş üstüne çıkan Allah Resulü Mekkelilere yüksek ve gür bir sada ile "Ya Sabaha, koşun, toplanın ey Kureyşliler, size verilecek önemli bir haberim var." diye seslen.
3: Kimdir bu haykıra? Safa'la Merve tepesinin üstündeki de kim? Ey Muhammed, bizi buraya niçin topladın?
2: Ey Kureyş topluluğu, size bu dağın ardında veya şu vadide düşman atlıları var. Sabaha veya akşama üzerinize hücum edeceklerini söyleyecek olursam bana inanır mısınız diye sor.
4: Evet.
5: Biz senin doğruluğunu tasdik ederiz.
4: Çünkü şimdiye kadar senden doğruluktan başka hiçbir şey
2: bunun
4: görmedik.
2: Üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Öyleyse Allah'a yemin ederim ki nasıl uykuya yatıyorsanız bir gün öyle ölecek ve sonra uykudan uyanır gibi dirilerek yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Şunu da iyi biliniz ki ebedi bir cennet ve cehennem vardır. Öldükten sonra iyiler cennete, kötüler cehenneme gidecektir. Önümüzdeki kıyamet gününün azabına karşı sizi uyarmakla görevliyim. Benim Allah katından getirdiğim din sizi dünya ve ahirette selamete çıkaracaktır. Allah'ın birliğine ve benim peygamber olduğuma iman edenler azaptan kurtulacak, etmeyenlerse çok şiddetli bir ceza görecektir. Bu işi benimle birlikte üstlenmeye ve bana yardım etmeye hazır mısınız? Ardından, ey Abdülmuttalib oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Zühre oğulları şeklinde Kureyş'in bütün kollarına seslenip

0: şöyle devam etti: Araplar içinde dünyanız ve ahiretiniz için benim size getirdiğimden daha hayırlısını kabilesine getirmiş bir genç tanımıyorum. Geliniz Allah'ın birliğine ve ondan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediniz. Ey Abdülmuttalib oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Zühre oğulları, Allah bana yakın akrabalarımı uyarmamı emretti. Allah'tan başka ilah yoktur demeden sizin için dünyadan bir çıkar ve ahiretten bir pay sağlayamam. Hazreti Peygamber Efendimizin akıl, kalp ve ruhlara hitap eden konuşması karşısında Ebu Leheb şaşkına döndü.
1: Helak olasıca, bizi bunun için mi çağırdın?
2: Muhammed neler söylüyor ya?
0: Bu hareketleriyle Ebu Leheb artık ilahi nefret ve azabı hak etmiş oluyordu. Allah Resulüne olan şiddetli düşmanlığı, bitmez kin ve nefreti kendisine pahalıya mal oldu. Kur'an-ı Kerim'de bu husus Tebbet suresinde temas edilerek şöyle buyurulur: Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir.
3: Neden bu kadar gerginsin?
4: Eşkıyalar efendim. Onlar her an gelir yolunuzu keser diye korkarım.
3: Haramaylarda değil miyiz? Korkma, hiç kimse saldırmaz bize.
4: Gıfaroğulları saldırır efendim. Haramayları dinlemezler. Lat, Menat, Uzza onlar için bir anlam ifade etmez.
3: Ortak yönlerimiz fazlaymış. Tanışalım bakalım.
5: Hey durun! Gıfaroğullarının topraklarından vergisini vermeden geçebileceğini sanan hadsizler de kimdir?
3: Selam sana kahraman Gıfarlı.
5: Sana korku ne yaptıracağını şaşırtmış bir adam. Tanrılarının yasak ettiği haram aylarda senin kervanına saldırırım, sen bana kahraman mı dersin?
3: Birbirimizi tanımak istiyorsak öncelikle şunu diyeyim: benim tanrım yok. Sadece Allah'ım var. Muhammed de onun Resulüdür.
5: O kadar putun arasına yeni bir put daha eklendi desene. Muhammed kim? Yeni putunuzun ismi mi?
3: Haşa. Allah bir tahtadan, çamurdan putla cisimlendirilmeyecek kadar yücedir. O birdir. Kainat onun eseridir. Allah gözle görülmez. Alçıdan yapılmamıştır. Muhammed ise onun elçisidir, peygamberidir.
5: Demek peygamber. Devam et. Daha başka ne der senin Allah'ın? Diğer putlar gibi bütün mallarını, mülklerini alıp karşılığında da koca bir hiç mi verir sana? Ya da parası olmayana ibadeti, haccı yasak mı görür? Çıplak mı tavaf etmeyi emreder?
3: Kimseden bir şey istediği yoktur. Onun nazarında zengin de, fakir de birdir. Efendi ve köle birdir.
5: Bak sen, başka ne der?
3: Kimse açlıktan ölmemeli. Zengin fakiri kandırmamalı. Genç kızlar zorla evlendirilmemeli. Kararı kendisi vermeli. Kız çocuklarının hor görülmesi, diri diri toprağa gömülmesi engellenmeli. Kimse harama el uzatmamalı.
5: Hadi gidin yolunuza.
3: Senin eşkıya olduğunu bilirdim. El koymayacak mısın mallarımıza?
5: Fikrimi değiştirmeden gidin.
3: Şimdi gidiyorum. Ama kısa zaman sonra Allah yolunda buluşacağız kardeşim. Allah hep yanında olsun.
6: Kervanın böyle gitmesine izin mi vereceğiz?
5: Karışmayın benim işime.

0: Demek Kureyş'in o işe yaramaz putlarına savaş açan biri çıktı. Hem de onların arasından ha?
1: Ne oturmuş bu karanlıkta düşünürsün oğul?
0: Mekke'de biri çıkmış, putları inkar edermiş anne.
1: Mekke'de putları inkar eden biri ya deli ya da divane olmalı. Onu yaşatmazlar orada.
0: Araştırdım. İnandığı için her şeyi yapacak biri olduğunu söylerler. Haşimoğullarından Ebu Talib'in yeğeni Muhammed'dir.
1: Haşimoğullarını bilirim. Mert insanlardır. Diğer Kureyşlilere benzemezler. Onun bir diyeceği varsa dinlemeli.
0: Ne der bilir misin anne bu peygamber?
1: Ne der oğlum?
0: Onun nazarında zengin de fakir de birdir. Efendi de köle de birdir. Kimse açlıktan ölmemeli. Zengin fakiri kandırmamalı. Genç kızlar zorla evlendirilmemeli. Kararı kendisi vermeli. Yeni doğmuş kız çocuklarının gömülmesi engellenmeli. Neden ağlarsın anne?
1: Ben şanslıydım oğlum. Babanla hiç tanışmayabilir, sen hiç doğmayabilirdin. Herkesin yaptığı gibi benim de gömülmem gerekiyormuş. Ama babam gözlerime bakınca kendi gözlerini görmüş gözlerimde. Yapamamış. Diğer insanların yaptığı gibi gömememiş beni toprağa. Ben onların yaptığını yapamam. Evladımı, canımı toprağa kurban veremem demiş. Yerin dibine batsın töreniz demiş. Eğer bu peygamber eskilerin gaddarlıklarını yıkmak için gelmişse doğru yoldadır. Büyük bir insandır o.
0: Mekke'ye onunla tanışmaya, onu dinlemeye gitmek isterim anne.
1: Durduğun hatadır oğul. Git ve dinle onu.
0: Kimsin sen Muhammed? Bu ıssız çölden seni tanımaya ve anlamaya geliyorum.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif, okuyan Hasan Kara. Hac Suresi 39 ila 41. ayetler.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
14: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
15: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
16: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
17: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
18: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
19: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar.
1: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
6: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
14: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
10: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları kavminin başına gelenler şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
13: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 211.
4: İsrailoğullarına sor. Biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır.
3: Maide Suresi 12 ve 13. ayetler.
0: Andolsun Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti: sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim. Ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım.
20: Ama bundan sonra siz

0: Eden kim inkar ederse mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır. İşte verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik. Kalplerini de kas katı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak tahrif edip değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. Ey Muhammed! İçlerinden pek azı hariç onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Tarık Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Eyyub aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 83. ayet.
3: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Sebe suresi 22 ila 30. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Allah katında onun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Şefaat için izin verilip de kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" diye sorarlar. Onlar da "Gerçeği" diye cevap verirler. O yücedir, büyüktür. De ki, size göklerden ve yerden kim rızık verir? De ki, Allah. O halde ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz ya da siz. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız. De ki, Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak, sonra da aramızda hakla hüküm verecektir. O, gerçeği apaçık ortaya koyan, hakkıyla bilendir. De ki, Allah'a ortak tuttuklarınızı bana gösterin. Hayır, hiçbir şey Allah'a ortak olamaz. Aksine O, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tır. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar.

0: De ki, sizin için belirlenen bir gün vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vavra.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Meryem Suresi 41 ila 50. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamberdi. Hani babasına şöyle demişti: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankar olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgiyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum." Babası, "Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş," dedi. İbrahim şöyle dedi: "Esen kal. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum." İbrahim onları da, onların taptıklarını da terk edince ona İshak'la Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir sözle anılmalarını temin ettik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Fatır Suresi 38 ila 41.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı, Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı, ancak ziyanlarını arttırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana onlar yerden ne yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de o kitaptan açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine

0: Birbirlerine aldatmadan başka hiçbir şey vaat etmezler. Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olur giderlerse, ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O, Halim'dir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Esed kabilesine mensup Vabisa bin Mabed'in naklettiğine göre Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ona şöyle demiştir. İyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya mı geldin? Vabisa diyor ki, evet dedim. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam parmaklarını birleştirip göğsüne vurarak 3 defa kendine danış, kalbine danış ey Vabisa buyurdu ve devam etti. İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülük ise insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden, içinde bir kuşku bırakan şeydir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam vefatından sonra hem zamanın ilerlemesi hem de fetihler sonucunda yeni kültür çevreleriyle iletişime geçilmesi daha önce örneği görülmeyen bir takım yeni şartları ortaya çıkartmıştır. Bu dönemlerde Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam eğitiminden geçen sahabiler ve onların ardından gelen Müslüman nesiller yeni problemlere onun arzusu ve ilkeleri çerçevesinde reyleriyle yani şahsi görüş ve düşünceleriyle içtihadda bulunarak çözümler üretmişlerdir. Ne var ki zaman içerisinde rey üzerinde tartışmalar ortaya çıkmıştır. Sınırlı naslardan durmadan yenilenen hayatın problemlerine çözümler üretecek olan akli faaliyete karşı olumsuz yaklaşımlar sergilenmiştir. Hevasına göre ve keyfi konuşma ile Kur'an ve sünnetin temel ilke ve prensiplerinden sapmadan yeni problemlere cevap bulma çabası çoğu kez birbirinden ayırt edilmemiş ve rey yani aklın işletilmesi kötülenir olmuştur. Düşüncenin sınırlanmasının ve akli faaliyetlerin kısıtlanmasının zaman içinde Müslümanlara maliyetinin ağır olduğu inkar edilemez. Tarihi süreçte zaman zaman yeni bilginin üretimi neredeyse durmuş, var olan bilgilerin doğruluğu ve uygulanabilirliği özgür tenkit yöntemiyle sorgulanamamıştır. Bu durum bir taraftan bilgi mirasını reddeden köksüz yorumları, diğer taraftan geleneksel malumata teslim olmuş, onu verimli bir şekilde işleyip zenginleştirmekten,

0: değişen hayat şartlarına karşı ikna edici cevaplar üretmekte, kaynak olarak kullanmaktan uzak, tekrarlayıcı faaliyetleri doğurmuştur. Oysa fıkıh, içtihat, kıyas, rey ve fetva gibi kavramlar ilk günden itibaren Müslümanlara ışık tutacak niteliktedir. Fetva, akıl, gönül ve vicdan işidir. Vabisa bin Ma'bed el-Esedi ile Allah Resulü aleyhissalatu vesselam arasında geçen bir diyalog, fetvanın yöntem ve sonuçları bakımından teknik bir süreç olmanın ötesinde doğrudan kalbi ilgilendiren, Allah'a yönelişi besleyen ve dini yaşantıyı düzenleyen bir faaliyet olduğuna işaret etmektedir. Vabisa, hicretin 9. yılında kavminden 10 kişilik bir heyetle gelip Müslüman olmuştu. Pek çok hadis rivayet etmiş olan bu yufka yürekli, gözü yaşlı sahabi, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile aralarında geçen şu konuşmayı bize aktarmaktadır. Resulullah aleyhissalatu vesselam, iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya mı geldin? Dedi. Ben de evet dedim. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam parmaklarını birleştirip göğsüne vurarak 3 defa kendine danış, kalbine danış ey Vabisa buyurdu ve devam etti. İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülük ise insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Gerçek şu ki göz yanılsa da, kulak duymasa da, vicdan ve kalp hakikati yalanlayamaz. Bir şeyin doğruluğundan ancak kalbin duyuları onaylaması halinde bahsedilebilir. Özü itibariyle iyiliğe yatkın olan fıtrat, kötülüğü reddeder. İnsan, yaratılışı itibariyle iyiliği ve kötülüğü tanıyıp ayırt etme kabiliyetine sahiptir. Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam, iyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu soran Vabisa'ya kendine danış, kalbinden fetva iste buyurması aslında kişinin içinde duran hakikati görmezlikten gelip her zaman yanılma payı olan maddi delil ve göstergelere dayanarak ulaşılan hükümlere sığınmaması gerektiğini sağlık vermektedir. Yinelemek anlamlı olacaktır. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülük ise insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Gölbaşı. Bakara Suresi 254 ila 257. ayetler.

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapkınlıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanıyorsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Muhammed Suresi 1-11. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini O boşa çıkarmıştır. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak, Muhammed'e indirilene inananlarınsa günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki, inkar edenler boş şeylerin peşine düşmüşlerdir. İman edenlerse Rablerinden gelen gerçeğe uymuşlardır. Allah insanlara kendilerinden örnekleri işte böyle vermektedir. Kafirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun. Nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ki böylece savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinizle denemek istiyor. Allah yolunda öldürülmüştür.

0: yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kâfirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Bu, iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kâfirlerin ise böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, din-i mübin İslam'la ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 19. Ayet.
4: Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.
1: Saf Suresi 7. Ayet.
5: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
1: Zümer Suresi 22. Ayet.
6: Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.
1: Tevbe Suresi 74. Ayet.
7: Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve sözde Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye, peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfuyla onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.
1: En'am Suresi 125. Ayet.
8: Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir.
1: Maide Suresi 3. Ayet.
6: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kâfirler dininizden onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.''

0: Âl-i İmrân suresi 85. ayet.
1: Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Câsiye Suresi 22 ila 25. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, onların delilleri ancak doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin demek oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Gümüştepe. Enfal Suresi 45 ila 48. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı. Ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler ve Tarık Suresi.

الحصيد. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenlerin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an hakla bağlı.

0: batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Sahabe hayatları.
2: Hazreti Safiye binti Huyey radıyallahu anha, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı. 610 civarında Medine'de doğdu. Babası Medine'deki üç büyük Yahudi kabilesinden biri olan Beni Nadir'in reisi Huyey bin Ahtab, annesi aynı kabileden Berre binti Semevel'dir. Beni Nadir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Medine'den sürülünce o da ailesiyle birlikte Hayber'e yerleşti. Burada Safiye iki defa evlendi. Babası Huyey, Beni Nadir kabilesi Hayber'e sürüldükten sonra da Mekkeli müşrikleri ve Medine'deki Beni Kurayza Yahudilerini Müslümanlar aleyhinde kışkırtmaya devam etti. Hendek gazvesi sırasında Medine'ye gelerek Kurayza Yahudilerini Müslümanlara karşı kışkırttı. Savaş sona erdiğinde ittifak yaptığı Kurayza Yahudilerinin kalesinde yakalanan Huyey bin Ahtab, Müslümanlara ihanet eden Beni Kurayzalılarla birlikte ölüm cezasına çarptırıldı. Resul-i Ekrem 628 senesinde Medine'nin kuzeyindeki Hayber üzerine sefere çıktı. Müslümanlar zorlu savaşların ardından Hayber'deki kalelerin hepsini ele geçirdiler ve büyük miktarda ganimet ve çok sayıda esir elde ettiler. Esirler arasında kocası öldürülmüş olan Safiye de bulunmaktaydı. Savaştan sonra esirler taksim edilirken Safiye sahabeden Dıhye bin Halife'ye verildi. Ancak bazı sahabiler onun Beni Kurayza ve Beni Nadir içindeki mevkiini bildiklerinden Resulullah'tan başkasına verilmesinin uygun olmayacağını Hazreti Peygamber'e ilettiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bedelini Dıhye'ye ödemek suretiyle Safiye'yi kendi hissesine aldı. Hazreti Peygamber Müslüman olması halinde kendisiyle evleneceğini, Müslüman olmadığı takdirde serbest bırakıp ailesine göndereceğini Safiye'ye söyledi. Safiye'nin İslamiyet'i kabul etmesi üzerine onunla evlendi ve mehir olarak hürriyetini kendisine bağışladı. Hazreti Safiye akıllı, faziletli, ibadete düşkün, yumuşak huylu, cesur ve cömert bir hanımdı. Sağlığında evini sadaka olarak vermiştir. Aynı zamanda cesur biri olan Hazreti Safiye, isyancılar Hazreti Osman'ın evini kuşattığında ona yiyecek götürdü. Buna engel olunması üzerine evinden Hazreti Osman'ın evine bir tahta uzatarak ona su ve yemek ulaştırmaya devam etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Safiye'nin Yahudi kökenini hatırlatan ve Yahudilerle ilişkisini gündeme getiren dedikodular devam etmiştir. Hazreti Ömer döneminde cariyesi halifeye giderek onu cumartesi günlerini sevmek ve Yahudilerle ilişkisini devam ettirmekle itham etti. Hazreti Safiye gelen adama Allah'ın kendisine daha hayırlı olan cuma gününü verdiğini ve cumayı daha fazla sevdiğini, ancak Yahudiler arasında akrabalarının bulunduğunu ve akrabalarıyla ilişkilerini devam ettirdiğini söyledi. Daha sonra ise kendisine iftira atan cariyeyi azat etti. Hazreti Safiye 670 veya 672 yılında Medine'de vefat etti. Cenaze namazını Muaviye bin Ebu Süfyan veya Said bin As kıldırdı ve Baki mezarlığına defnedildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 hadis rivayet etmiştir.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo Aşırı Şerif Okuyan Gürkan Çiğdem İhlas Suresi

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir. O'ndan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an düşündürür.
3: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Enbiya Suresi 30 ila 35. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Fetih Suresi 1-9. Ayetler.

تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم

0: وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennete koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed, şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar, Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İsra Suresi 1-3. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yeryüzünün yaratılışı ve yerdeki kıtaları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: En'am suresi 101. ayet.
6: O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir.
4: Secde suresi 4. ayet.
1: Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?
4: Hicr suresi 19. ayet.
7: Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü bir biçimde her şeyi bitirdik.
4: Şura suresi 11. ayet.
8: O gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Hac Suresi 1-10. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler oluyor. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onu üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, günahımı bağışla, evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle. Allah'ım, Allah'ım, kötü komşudan sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana Tanrınızın tek Tanrı olduğu vahyedilmiştir. Doğruca O'na yönelin. O'ndan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar, onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Furkan Suresi 35 ila 44.

أفأنت تكون عليه وكيلا أم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık. Onlara, ayetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin, dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik. Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik. Bunların her birine misaller getirdik. Öğüt almadıkları için hepsini kırıp geçirdik. Andolsun, senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı fakat tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. Onlar seni görünce ancak eğlenceyi alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El-Basir, gören basiret sahibi. Gözler onu görmez, o görür.

Allah kendisini kitabında El-Basir, gören diye niteler. Bilgi üzerindeki konuşmalar bir ölçüde tenzih diliyle tamamlanabilir. Ancak mesele görmek, duymak gibi insan hayatında belirli araçlarla sağlanan fiillere geldiğinde teşbih dili öne çıkarak dini düşüncede yeni tartışmalara yol açar. Çünkü insan bilir ki görmek, duymak belirli bir organla yapılır ve mahiyeti ne kadar farklı olursa olsun bu fiilin insanınkinden ayrıştırılması daha güçtür. Üstelik Kur'an-ı Kerim'de bunun için gerekli araçlar dahi zikredilir. Allah'ın gözünden, gözlerinden söz edilir. Bu durum teşbihin yol açtığı ve birazdan değineceğimiz daha ciddi tartışmaların hareket noktasını oluşturmaktadır. El-Basir gören, gözetleyen demektir ve Kur'an-ı Kerim'de bu anlamıyla El-Basir ismi sıkça zikredilir. Allah kulları ve yarattığı her şeyi görürken buna mukabil kullar ve gözler onu göremez. Gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder. Anlamındaki ayetler, kullarca gözlenemeyen, lakin sürekli kulları gözleyen ve gören Allah inancının dayanaklarıdır. El-Basir, Müslümanların hayatında mürakabenin ve nefs muhasebesinin sebebini teşkil eden ilahi isimdir. Bir Müslümanın günlük hayatında en çok söylediği cümlelerden birisi, Allah görüyor veya Allah şahit cümlesidir. Müslümanlar bunu hayatlarında o kadar vurgulu anlatırlar ki Allah'ı şahit tutmak, onun adına yemin etmek, işleri ona ve şahitliğine havale etmek, günlük hayatlarında üçüncü bir göz olarak Allah inancını yerleştirir. Üstelik hadis-i şeriflerde bu durum teşvik edilmiştir. İslam ahlakçıları da bunun üzerinde önemli durmuş, Allah'la karşılaşmayı ahirete bırakmak yerine dünyaya taşıyarak Allah-insan ilişkisini izah etmişlerdir. Burada El-Basir anahtar isimlerden birisi olmuştur. Başka bir anlatımla El-Basir ismi ve kısmen Es-Semi ismi ahiretteki karşılaşmayı yeryüzüne taşıyarak ölümle hayatı birbirine bağlayan dinamik bir dünya ve ahlak anlayışını inşa etmiştir. Bir Müslüman için Allah görüyor veya Allah işitir cümlesi yeryüzündeyken mahşerde bulunmak demektir. Dindarlığın zirvesini teşkil eden ihsan ilkesi, Allah'ı görürcesine ona ibadet etmek bu isimden ortaya çıkar. Allah'ın kullarını görüyor olması, onları bilmesinin neticesidir. Bununla birlikte Allah'ın görülebilir olup olmadığı veya insanların onu görüp göremeyeceği meselesi dini düşüncenin meseleleri arasındadır. El-Basir ismine fail, meful anlamını verenlere göre Allah gören, görülen kabul edilir. Allah görendir ve görülendir. Mutezile başta olmak üzere akılcı kelam geleneği ise Allah'ın en azından yeryüzünde görülemez olduğunu düşünmüştür. Mutezile kelamcıları Allah'ın yeryüzünde görülmesinin imkansız olduğunu savunmanın yanı sıra ahirette de görülmesinin mümkün olmadığını düşünmüştür. Onlara göre görmek anlamı taşıyan ayetler mutlaka tevil edilmeli, yorumlanmalıdır. Hatta görmek fiilinin dildeki anlamlarına dikkatle bakılınca bunlardan gözle görmek anlamı çıkmadığını da savunmuşlardır. Böyle bir düşüncenin dayanağı görmenin gerçekleşeceği şartlarla ilgilidir. Görmek ve görünmek cismaniliği veya en azından ona yakın özelliklere sahip olmayı gerektirir. Bu itibarla görmek için bir boyuta sahip olmakla birlikte bir mekanda ya da yönde bulunmak gerekir. Halbuki Allah herhangi bir boyuta sahip olmadığı gibi aynı zamanda bir yerde de değildir. Bu gibi nedenlerle Mutezile tenzih ilkesi gereği Allah'ın dünyada ve ahirette görülebilir olduğunu reddetmiş ve ayetlerde zikredilen Allah'a bakmak ve onu görmek anlamı taşıyabilecek her ifadeyi nimetleri beklemek, onları seyretmek şeklinde tevil yoluna gitmişlerdir. Başka bir deyişle böyle ifadeler Allah'ın nimetlerine yakınlık ve onlara ermek demektir. Ehl-i sünnet ise Allah'ın ahirette görülebileceğini kabul etmiş, dünyada herhangi bir şekilde görülüp görülmeyeceği ve özellikle Hazreti Peygamber'in Miraç'ta neyi gördüğü hususunda mütevazı

vakıf, çekimser davranmıştır. Bunun açıklaması mümkün olmasa bile insanların ahirette Allah'ın dilediği bir şekilde rüyete nail olacağını kabul etmiştir. Cennet nimetlerinin en büyüğü rüyetullah, yani Allah'ı görmektir. Sufilerse Hakk'ın Miraç'ta Hazreti Peygamber tarafından görüldüğünü kabul ederler. Onlar bu hususta daha teknik bir tahlil yapmış olmakla birlikte tasavvufun kullandığı dildeki sorunlar sebebiyle tam olarak neyi kastettiklerini anlamak güçtür. Bu bahiste görmek, bilgide bir kesinlik derecesi olunca aynel yakin tabiri onlar için görmenin iltizam edeceği bir kesinliktir ve buna Hakk'a dair bilgimiz de dahildir. Fakat burada görmek derken neyi kastediyorlar? Bunu anlamak her zaman mümkün değildir. Onlara göre kişinin Allah'ı görmesi hiç kuşkusuz ki maddi, cismani bir mesele olmamakla birlikte bunun vukuunda da kuşku yoktur. Her şeyden önce ahiret hayatında müminlerin Allah'ı göreceklerinde tereddüt yoktur. Çünkü görmek insan talebinin neticesidir. Allah'ı aramamız onu görmekle nihai cevabını bulacaktır. Bu sebeple sufiler Allah'ı görmekten insan talebinin bir neticesi olarak söz ederler. Allah'ın görülebilir olduğunu reddeden Mutezile'ye karşı ehli sünnetin delillerinden birisi görmeyi talep eden Hazreti Musa'ydı. Hazreti Musa Allah'ı görmek istemiş, Allah ise ona dağa bakmasını emretmişti. Dağ yerinde dursaydı onu görebilecekti. Halbuki dağ parçalandı. Hazreti Musa da bayılıp düştü. Ehli sünnet tutarlı bir şekilde buradan görmenin imkansızlığını değil, Allah'ı görebilmenin mümkün olduğu neticesini çıkarmıştı. Çünkü imkan aleminde dağın yerinde kalması mümkündü. Allah dileseydi dağ yerinde kalırdı. Üstelik Allah Hazreti Musa'ya bu talebi yasaklamamıştı. Demek ki görmek yasaklanmış veya imkansız olarak zikredilmemiş, sadece şarta bağlı olarak zikredilmişti. Bu durum sufilerin düşüncelerini büyük ölçüde belirlemiştir. Çünkü sufiler burada belirtilen şarttan hareketle Allah'ı görebilmeyi bir fena meselesi olarak kabul etmiştir. İnsan fena derecesine ulaşırsa görmeye yaklaşır. Bu durumda Allah'ı görmek İnsanın ahlaki yetkinlik mücadelesinde güçlü bir saik olarak ortaya çıkar. Bunu izah etmek için sufiler tutarlı bir yorum getirmişlerdir. Her şeyden önce dağ, insan bedeninin temsilidir. Bu tarz sembolik anlatımlar tasavvuf metinlerinde sıkça geçer. Beden dağı ya da varlık dağı, tasavvufta insanı anlatmak için kullanılan terimleştirmelerdir. Bedenin, dolayısıyla arzuların yok olması gerekir ki insan ahlaki yetkinlik derecesine ulaşabilsin. Bu derecede bilgiyle öğrendiği şeyleri görerek idrak eder ve kesin bilgiye ulaşır. Dolayısıyla sufiler riyazetle bedenin yok olabileceğini ve neticede insanın Hakk'ı görebilecek dereceye varabileceğini düşünürler. Bu meyanda Hakk'ın görülmesinin neticesi ve anlamı üzerinde durmak gerekir. Çünkü Hakk'ın görülmesi fena halinde gerçekleşse bile bunun tasavvufi hayatı derinden etkileyen sonuçları olduğu gibi bu tür bir görmenin dini ilimler içerisinde yerinin olmadığını hatırlamak gerekir. Allah nasıl görülebilir ki? Kelam bilginleri arasında dünya hayatında Allah'ın görülmesi yerine kullanılabilecek kavram istidlal veya nazar olabilir. Onlara göre biz ancak Allah hakkında deliller bularak ona dair bilgimizi kesinleştiririz. İnsan görünür alemden hareketle görünmeyen Allah'ın bazen varlığı, bazen de nitelikleri hakkında akıl yürütür. Kelam terminolojisinde bu istidlal bir şahit, alel gayb, yani görünenden görünmeyene akıl yürütme kavramıyla ifade edilir. Öncelikle alemin hadis, yani zaman içinde yaratılmış olduğunu dikkate alırsak istidlal, hadis olan şeyin bir yaratıcısı olduğunu kabul etmek demektir. Bu durumda hadisten muhtise, yani onu var edene ulaşmak, kelamcıların akıl yürütme biçimlerinin bir sonucudur ve bu düşünme biçimi aynı zamanda nazar olarak da adlandırılır. Nazar sözlükte bakmak, görmek anlamına gelse bile kastedilen düşünmek ve incelemektir. Kelam alimleri deliller üzerinde düşünerek Allah'ın varlığına ulaşmayı nazar, böyle bir sonuca ulaştıracak akıl yürütmeye ise sahih nazar adını vermişlerdir. Bu akıl yürütmeyle bazen Allah'ın varlığı hadis için muhtis ve bazen de onun nitelikleriyle tespit edilir. Mesela alemdeki

Şeylerin belirli bir sıralamayla var olduğunun yahut el-Muharrir ve el-Mukaddim ilahi isimleri arasındaki ilişki sebebiyle irade ve kudretin, her şeyin belirli bir hikmete bağlı olmasından da bilgi ve hikmet niteliklerinin çıkarılması istidlalle bilinebilecek unsurlardır. Bütün bunlar kelamcıların Allah hakkında nazar veya istidlal etmek derken kastettiğidir. Sufilerse nazar yerine müşahede dedikleri bir halden söz ederler. Bu hal, riyazet ve mücahede neticesinde insanın fena haline ulaşmasıdır. Müşahede de tıpkı nazar gibi görmek, hatta karşılıklı görmek, birbirini görmek anlamına gelir. Acaba sufiler bu halle neyi kastetmişlerdir? Doğrusu müşahadenin ne olduğu hakkında bir ittifaktan söz etmek güçtür. Bununla birlikte kastedilen herhangi bir şekilde görmek değil, kesin bilgi ve iman demek olduğu hakkında güçlü bir eğilimden söz edilebilir. Bu eğilim, şeriat ve hakikat ilişkisinde din ilimlerinin yaklaşımlarını esas olarak sünni tasavvuf anlayışını benimseyen sufilerde daha baskındır. Bu itibarla onlar için gözle görmekten söz etmek anlamsızdır. Bunun tezahürlerinden birisi, sufiler arasında kalp gözü tabirinin riyazet sürecinde anlamlı bir şekilde yerleşmiş olmasıdır. Artık baş gözü, basar anlamını yitirerek kalp gözü, basiret ortaya çıkar. İnsan ne görecekse kalp gözüyle görecektir. Basiretin ortaya çıkabilmesi ise bedenin zayıflamasına, hatta bütünüyle etkisini yitirmesine bağlıdır. Basiretle görmek, kişinin kendisinden geçip benliğinin silinmesiyle hakikati olduğu hal üzere idrak ettiği durumdur. Bu nedenle kelime her ne kadar görmek anlamı taşısa bile, kastedilen görmek değil, kesinlikle idraktır. Binaenaleyh, müşahede veya buna yakın anlamlı kelimelerin El-Basir ismiyle ilişkisini bu şekilde düşünmek mümkündür. Bizi gören Allah'a tereddütsüz bir şekilde iman etmek. Öte yandan dini hayatın maksadını teşkil eden ihsan da bu isimle irtibatlıdır. El-Basir ismi, kullarını gören, onların hallerine muttali olan Allah demektir. Hazreti Peygamber, kendisine Cebrail'in sormuş olduğu iman nedir, İslam nedir ve ihsan nedir sorularına cevap vermiş, her birini şartlarıyla tarif etmiş, sonra da sahabesine Cebrail'in gelişini izah ederken size dininizi öğretmek için gelmişti buyurmuştur. Demek ki dinin temel unsurlarından birisidir ihsan. Hazreti Peygamber ihsanı en güzel dindarlık mertebesi olarak şöyle tarif etmiştir. Allah'ı görürcesine ona ibadet etmen, sen onu görmesen bile onun seni gördüğünü bilmendir. Tasavvufun ana meselesi ihsan makamına ulaşmaktır. Allah'a onu görür gibi kulluk etmek veya onun gördüğünü bilerek kulluk etmek. O halde El-Basir ismini yorumlayan Sufi metafizikçiler, Allah'ın görmek, görülmek meselesini iki şekilde ele almışlardır. Birincisi kesinlik veya kesin bir bilgi anlamındaki görmek, İkincisi ise bu görmenin teolojik neticeleriyle ilgili tartışmalardan sarf-ı nazar ederek ahlak ve görmek ilişkisidir. Başka bir ifadeyle Allah'a böyle kesin bir bilgiyle bağlanmanın veya onu görmenin ahlaki hayatta ortaya çıkaracağı ve ihsan mertebesi olarak dile getirilen değişimdir. İhsan, ahlaki hayatın en önemli sorunlarından birisi olan riyakarlığın, kibrin ve kendini beğenmenin izale edilerek Allah'a sırf onun rızası için ibadet etmek demektir. Bu itibarla gördüğüm her şeyden önce Allah'ı gördüm ya da baktığım her şeyden sonra Allah'ı gördüm gibi sözler sufiler arasında hayli yaygındır. Burada Allah'ı görmenin bakmaktan önce veya sonra olması iki farklı dereceye işaret eder. Birinci görme, yani Allah'ı eşyadan sonra görmek, tüme varımsal bir bilgiye veya imana işaret ederken, öteki tümden gelimsel bilgiye işaret eder. Sufiler bu sözleri Hazreti Ebubekir'e ve bazen Hazreti Ömer'e izafe ederek bu kesin bilginin sahabe ile irtibatlarını kurmuş ve Allah'ı görmek meselesini ele alırken kelamcıların ve filozofların içine düştükleri tartışmalara girmeksizin meselenin ahlaki ve pratik neticeleri üzerinde odaklanmışlardır. Buradan çıkardıkları netice de ihsan makamıdır. İhsan, Allah'ı görürcesine Allah'a ibadet etmek, bunun neticesinde de gizli şirk anlamındaki riyakarlıktan ve onun sebebi olan kibirden uzaklaşmaktır.

Erkan Radyo Aşırı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Tevbe Suresi 111-112. Ayetler.

0: şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Şura Suresi 51 ila 53. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'la ilgili şu ayetleri beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 48 ila 50. ayetler.
5: Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Allah onu İsrail oğullarına bir peygamber olarak gönderecek ve o da onlara şöyle diyecek: şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetler ve Tin Suresi.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kafirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Herhangi bir sure indirildiğinde içlerinden alaylı bir şekilde "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmış, küfürlerini arttırmış, böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytun'a andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: Aşırı Şerif. Okuyan Muhammed İsmail Demirel. Neml Suresi 20 ila 31. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi. Hüdhüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim. Derken Hüdhüd çok beklemedi, çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi. Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim. Ben onlara Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın Rabbidir. Süleyman Hüdhüd'e şöyle dedi. Doğru mu söylüyorsun? Yoksa yalancılardan mısın? Göreceğiz. Benim şu mektubumu götür onlara at. Sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına bak. Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı. Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O, Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadiyen. Kamer Suresi 49 ila 55. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir.

O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Mutlak egemendir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir. Güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir. Üstündür. İradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Yüce Allah'ı anlatan ayetlerde Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah ifadesi çokça tekrar eder. Bu ayetlerde şu gerçekler vurgulanır. Allah, evrenin ve onun içindekilerin Rabbidir ve o her şeyden yücedir. Allah, her şeyi yaratan, idare eden, daima diri olandır. Her şeyin başında ve sonunda O vardır. O, her şeye gücü yeten, her şeyi bilendir. Kulluk edilmeye layık olan sadece O'dur. Bütün canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekenleri O yaratır. Evreni O düzenlemiştir. İnsanın her anını bilir. Her ölümlünün eceli O'nun elindedir. Yarattığı bu dünyanın sonuna karar verecek olan da O'dur. Öte dünyada yegane söz sahibi olan da. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahın için, erkek kadın, müminler için Allah'tan af dile. Ne yapacağınızı ve yerinizin neresi olacağını Allah bilir. La ilahe illallah, işte bütün bu özelliklerin tek cümlelik özetidir. Her türlü eksiklik, kusur ve acizlikten uzak olan Allah, El-Kuddüs'tür. Bu kelimenin aslı kutsamak anlamındaki takdis kelimesinden gelir. Bir şeyi kutlu kabul edip kutsamak, onu maddi manevi her türlü eksiklik ve kusurdan uzak tutarak kutsal saymaktır. Bu noktada Yüce Allah, müşriklerin ona yakıştırdığı her türlü eksik ve kötü nitelendirmeden uzak ve tertemizdir. Ona kendi isim ve sıfatları arasında yer almayan hiçbir niteleme yakıştırılamaz. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih eder. Allah Teala her şeyden üstün ve yüce bir varlıktır. O El-Ali ve El-Müteal'dir. Ali kelimesi maddi anlamda yukarıda ve üstte olan, manevi olaraksa saygınlığı ve değeri ulu olan anlamına gelir. Allah için kullanıldığında ona dair nitelemelerin Allah'ı tam olarak anlatmaktan uzak kaldığını, zira onun bu nitelemelerden çok daha yüce olduğunu ifade eder. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. O her şeyden yukarıdadır. Her şey ise ondan aşağıdadır. Allah'ın El-Müteal ismi bu anlamın en ileri noktasını, onun yüceliğinin sonsuz olduğunu ifade eder. O kudretiyle her şeyin üzerine yükselmiştir. O büyüktür, yücedir. Buna göre Allah'tan daha üstün ve yüce başka bir varlık yoktur. Allah başka bir varlıkla kıyaslanamaz ve ona göre değerlendirilemez. Allah sahip olduğu üstün nitelikler ve güzel isimler yönüyle aşkın ve sonsuz hakikattir. Örneğin o bilgi sahibidir. Fakat onun bilgisi bizim bilgimiz gibi sınırlı, artmaya, eksilmeye ve hataya açık değil. Aksine mutlak, yani tam ve yanılgıdan uzaktır. Bu husus onun diğer bütün isim ve nitelikleri için de geçerlidir. O en güzel, en iyi, en üstün olandır. İşte tevhidin, yani ondan başka ilah olmamasının anlamı da budur. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatlarla anılır. Allah'a ise en

yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Müşriklerin Allah'ı kötü niteliklerle tanımlamasına karşın, sevgili Peygamberimiz Allah'ı nasıl anmamız, onu eksikliklerden nasıl uzak kılmamız gerektiğini bize öğretmiştir. Hazreti Ayşe annemizin aktardığına göre, Hazreti Peygamber namaza başladığı zaman Sübhaneke olarak bilinen şu duayı okurdu. Allah'ım, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı her türlü eksik ve uygun olmayan nitelemeden uzak kılmak için Sübhan kelimesi ve türevleri sıklıkla kullanılır. Bu kelime asıl itibariyle tesbih kökünden gelir. Tesbih, Allah'ı yüceliğe yaraşır bir şekilde anarak hamd ve şükürle yüceltmektir. Biz seni eksiksiz bilir ve durmadan övgüyle tenzih ederiz. Her şeyin ve herkesin Rabbi olan Allah Teala, yaratılmışlara ait her türlü eksiklik ve hatadan uzaktır. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Mekkeli müşrikler, bir takım putları şefaatçi kabul ederek Allah'a ortak etmişlerdi. Böyle bir tutum Allah'a karşı büyük bir saygısızlıktır. Kur'an'da onların bu tutumu şöyle reddedilir. Yoksa siz göklerde ve yerde olup da Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? O, müşriklerin yakıştırdıkları ortaklardan münezzeh ve yücedir. Ehli kitapsa Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmekle ona başka bir şekilde şirk koşmuşlar. Allah'a saygısızlık etmişlerdir. Onların bu tutumu şu şekilde eleştirilir. Haşa! O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Bu noktada müşriklerin ve ehli kitabın aksine Müslümanlar, meleklere ait şu güzel dua ve niyazla Allah'a yönelmiş ve yakarmışlardır. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin. Yüce Allah, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den itibaren insanlara tevhid inancını bildirmiştir. Buna göre her şeyin tek yaratıcısı ve hakimi Allah Teala'dır. Ondan başka ilah yoktur. Allah kendisi, nitelikleri ve yaptıkları bakımından tektir. O, var olmak ve varlığını sürdürmek için başkasına ihtiyaç duymaz. Allah, ölümsüz olduğu gibi, her şeyi yoktan var eden ve her şeye hayat verendir. Yaratmış olduğu sayısız varlık ve bunlar arasında inşa ettiği eşsiz düzenle O, övgüye ve teşekküre layıktır. Öte yandan insanoğlunun dünyada Allah'ı görmesi, duyması ya da O'na dokunması mümkün değildir. Bu nedenle O, Kur'an'da kendisini bizlere güzel isimleri ve mükemmel sıfatlarıyla tanıtmıştır. Bu isim ve sıfatların toplamından her yönüyle eşsiz ve mükemmel olan gerçek mabut çıkar. Öyle ki Allah Teala, başlangıcı ve sonu olmayan, yarattıklarıyla apaçık ortada ama kendisi görünmeyendir. O, yüceler yücesidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Bilgisi her şeyi kuşatır. Bütün evreni maddi ve manevi yönden aydınlatır. Tüm yarattıklarının rızkını verir ve onları yok olmaktan korur. Bütün bu özellikleri itibariyle Allah, kulluk edilmeye layık tek ilahtır. Ona kulluk etmek en büyük şereftir. Allah'a inanan bir kimse, aynı zamanda onun güzel isim ve sıfatlarına da inanır ve bunları benimser. İnsan bu isimleri doğru bir şekilde tanıdıkça, yüce Allah'ı daha iyi tanımış ve ona yakınlaşmış olur.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alıp küçük birlikler halinde yahut topluca savaşa gidin. Şüphesiz aranızda öyle kimseler var ki onların her biri savaşa gitme konusunda hakikaten pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf, zafer erişse bu sefer de sizinle kendisi arasında hiç tanışıklık yokmuş gibi şöyle der. Keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarıya, ganimete ulaşsaydım. O halde dünya hayatını, ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Kehf Suresi 28 ila 31. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırı

0: Bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de merhamet kavramına ilişkin şunları beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Meryem Suresi 12-14. Ayetler.
4: Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi.
1: Fetih Suresi 29. Ayet.
5: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlamış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
1: İsra Suresi 23 ve 24. Ayetler.
3: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra.

0: Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böyle seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Ve daha önceleri ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Eyyub aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 83. ayet.
3: "Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin."
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Bakara Suresi 211 ila 213. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrail oğullarına sor. Biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mansur Sağır. Ahzab Suresi 69 ila 73.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
2: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Zuhruf Suresi 84 ila 89. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir. Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz. O'nu bırakıp da taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilirler. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? Onun, Muhammed'in "Ya Rabbi" demesine andolsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Şimdilik sen onları hoş gör ve size selam olsun de. Yakında bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Felak Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle aile. Allah Teala şöyle buyuruyor: İnsana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğa ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır: Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Bir çocuk dünyaya gelirken annenin yaşamını

yaşadığı sıkıntıların ve onun kucağına aldıktan sonra da gösterdiği fedakarlıkların bu dünyada bir bedeli yoktur. Ne yapılırsa yapılsın, annenin karnındaki ve kucağındaki can için yaptıklarının karşılığı ödenemez. Annenin çektiği zahmetler, babanın fedakarlıkları çocuğun büyümesiyle de sona ermez. Evlat hangi yaşta olursa olsun, anne baba olma sevinci ve sorumluluğu son nefese kadar devam eder. Dünyaya gelme vesilemiz olan bu kıymetli insanların gönüllerinin hoş edilmesinden Allah da razı olacaktır ve bu nedenle onlara karşı hayırlı evlat olmamız istenmektedir. Her fırsatta anne babaya hürmet edip teşekkür ederken, Yaradan'a da her vesileyle şükredilmelidir. Şükür ve teşekkür, kadir kıymet bilindiğini gösteren en güzel amellerdendir. Kişi gençlik ve ilk yetişkinlik çağında, kendi istek ve kararlarını gerçekleştirme telaşındayken, Allah ve Resulünün öğrettiği şekilde anne babayla ilgilenmeyi, onlara ihsan ve ikramda bulunmayı, kendilerini yetiştirirken gösterdikleri fedakarlıklar için onlara teşekkür etmeyi ihmal edebilir. Mümin, hayatın hızı ne olursa olsun, anne babayla ilgilenme nimetinden mahrum kalmamak için şükrederek Allah'a niyazda bulunmalıdır. Rabbinin kendisine bahşettiği her nimetin kıymetini bilen bir Müslüman, dualarında ebeveynini de unutmaz. Yüce Allah'tan en çok istenecek dileklerden biri salih evlat olmak, salih evlat sahibi olmaktır. Salih amellerle hem anne ve babanın gönlünü almak hem de toplumsal barış ve huzuru güçlendirmek mümkün olur. Salih kişilerin oluşturduğu aile ve toplumların kavuşacağı nimetlerden biri de elbette salih nesiller yetiştirmek olacaktır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Enam Suresi 45 ila 50. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka Tanrı kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz? Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
2: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Maide Suresi 51-56. Ayetler.

فسوف يعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte kalplerinde bir hastalık, nifak bulunanların başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasına koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye, nifaka pişman olurlar. O zaman iman edenler derler ki, sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin edenler şunlar mı? Bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece ziyan edenler olmuşlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Veli Solak. Enbiya Suresi 101 ila 107. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için

0: Size aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun. Zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yeryüzünün yaratılışı ve yerdeki kıtaları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 73. ayet.
3: O gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sure üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da görülen alemi de bilendir. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden hakkıyla haberdardır.
1: Zariyat suresi 20 ve 21. ayetler.
4: Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefslerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz?
1: Fatır suresi 1. ayet.
5: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Kehf Suresi 27 ila 28. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Azim olan Allah doğru.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Rabbim. Namazımızda belki riya vardır, orucumuzda belki sum'a vardır. Birileri duysun, işitsin, görsün diye yapıyoruz. Ya Rabbi zekatı verirken bazen gösteriş yapıyoruz. Ya Rabbi camiye giderken bazen görsünler diye gidiyoruz. Biz bilmiyoruz ama sen biliyorsun ya Rabbi. Kalbimizdeki nifaktan arındır bizi ya Rabbi. Kalbimizdeki kibirden arındır bizi ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, kalbimizde senin hoşlanmadığın, razı olmadığın hangi duygular varsa tümünden sana dönüyoruz. Sana istiğfar ediyoruz. Bizleri temizle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Fatır Suresi 15 ila 26. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah

0: olsa, her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif okuyan Fatih Çollak. Müddessir Suresi.

بَذَر لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَر عَلَيْهَا 19

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da arttırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü.

0: Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi. Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sekarın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler. Sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Kadınların Biatı. Rukayka kızı Ümeyme radiyallahu anha anlatıyor. Medineli bir grup kadınla birlikte İslamiyet'i kabul ettiğimize dair biat etmek üzere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktık ve "Ey Allah'ın elçisi, sana söz veriyoruz. Allah'tan başka hiçbir şeyi Tanrı yerine koymayacağız. Hırsızlık yapmayacağız. Zina etmeyeceğiz. Çocuklarımızı öldürmeyeceğiz. Hiç yoktan yalan uydurup iftira etmeyeceğiz. Ve bildireceğin hiçbir gerçeğe karşı çıkmayacağız," dedik. Peygamber Efendimiz, "Gücünüzün yettiği ve elinizden geldiği kadarıyla," buyurunca, "Allah ve Resulü bize bizden daha merhametli. Ey Allah'ın elçisi, elini uzat da sana biat edelim," dedik. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu: "Ben kadınlarla tokalaşmam. Bir kadına söylediğim söz,

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Buruç Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı şerif. Okuyan Metin Çakar. Maide Suresi 57 ila 60. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edilenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. De ki, ey kitap ehli! Sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan ilahi kitaplara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimselerle şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Ahzab Suresi 53 ila 58. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin. Yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları hizmetçileri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının. Kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an.

0: Allah'ın adıyla. Nisa suresi 102 ve 103. ayetler.
1: Ey Muhammed! Cephede sen de onların, müminlerin arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, bir rekat kıldıklarında arkanıza, düşman karşısına geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar, yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun, tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı kıldınız mı? Gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu? Namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.
0: Taha suresi 14. ayet.
2: Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Nisa suresi 65 ila 70. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu.

0: O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 93 ve 94. ayetler.
3: Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpaytar. İsra Suresi 78 ila 84. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden öğle vaktinde batıya kaymasından gece karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Âl-i İmran Suresi 144 ila 148. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz

0: şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Nur Suresi 32 ila 34. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlamasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Hamza bin Amr anlatıyor. Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta oruç meselesini sordum. O da tutmak istersen tut, tutmak istemezsen tutma buyurdu.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Allah Resulü'nün seferlerinin bir kısmı Ramazan'da gerçekleşmişti. Oruç sayılı günlerdir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyense bir yoksul doyumu fidye verir. Ayetinde yolcu ve hastaların yolculuk esnasında oruç tutmayabileceklerine işaret edilmektedir. Hazreti Peygamber'in Ramazan ayında yaptığı yolculuklarda oruç tuttuğu gibi tutmadığı da olurdu. Bir gün yanına Hamza bin Amr el-Eslemi gelmiş, yolculukta oruç tutabilecek güçte olduğunu söylemişti. Allah'ın elçisi ona, tutmak istersen tut, tutmak istemezsen tutma buyurdu. Diğer bir rivayete göre ise yolculuk esnasında oruç tutmamak Allah tarafından verilmiş bir ruhsattır. Kim bu ruhsatı kullanırsa iyi yapmış olur. Kim de oruç tutmak isterse ona hiçbir günah yoktur demişti. Allah Resulü'nün

0: Tavrını bilen sahabiler, kendi özel durumlarına göre oruç ibadetini ifa ediyorlardı. Durumu müsait olan, sağlığı el veren oruç tutuyor, müsait olmayansa sonradan tutmak üzere orucunu erteliyordu. Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, biz Ramazan ayında Allah'ın Resulü ile birlikte yolculuğa çıkardık. Kimimiz oruç tutar, kimimiz tutmazdı. Fakat ne oruç tutan tutmayanı, ne de tutmayan tutanı ayıplardı, demişti. Diğer yandan, inananları ibadete teşvik için Hazreti Peygamber, ashabın bu konudaki hevesini bilse de, yolculuğun ibadeti zorlaştırdığı hallerde kolaylığı seçmeyi emrediyordu. Nitekim bir yolculuk esnasında sahabeden biri oruçlu olduğu için fenalaşınca, "Seferde oruç tutmak iyi değildir," buyurmuştu.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Aktağ. Enbiya Suresi 101 ila 108. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin ışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştı. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Naziat Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korku ile inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: haydi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo'yu Facebook

0: Kerim'de şöyle beyan buyurur:
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Hicr suresi 85. ayet.
2: Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et.
0: En'am suresi 101. ayet.
3: O gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir.
0: Yunus suresi 3. ayet.
4: Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte O Rabbiniz Allah'tır. O halde O'na kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Cin Suresi 1-19. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla gerçek dışı şeyler söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Tıpkı sizin sandığınız gibi onlar da Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki, yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. Azim olan Allah doğru yüzü.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

Ya Rab, ya Rab. Semaların sahibi sensin, arzın sahibi sensin. İnsanlığı yaratan sensin, yaşatan sensin, rızıklandıran sensin. Günah toplumuna dünyayı çevirmek isteyen zalimlerin, münkirlerin, inkarcıların yapmak istedikleri sence malum. Senin arzında, senin verdiğin nimetlerden en geniş şekilde istifade ettikleri halde, senin arzında, senin öngördüğün hayatın yaşanmasını engellemek için şeytani tuzaklar üzerine

Tuzaklar kuranların tuzağına düşmekten bütün ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı sen koru, muhafaza eyle ya Rab. Muhafaza eyle ya Rab. Senin indirdiğin kitaba göre tanzim edeceğimiz bir hayatı, Müslümanca bir hayatı, Kur'an ve sünnete uygun bir hayatı tanzim etmeyi ve ona göre hayatımızı sürdürmeyi cümlemize nasip eyle. Bunun imkanlarını bize bahşeyle. Lütfeyle, kerem eyle, ikram eyle ya Rab. İkram eyle ya Rab.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Ahzab Suresi 67 ila 73. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine şöyle diyecekler: Ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Ey iman edenler, siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap vermek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı demişti. Babası şöyle dedi: yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Bir tedavi usulü. En çok hadis rivayet eden 7 sahabiden biri olan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimizin bazı sahabileri bir sefere çıkmıştı. Yolları bir Arap kabilesine düştü. Onlardan kendilerini misafir etmelerini istediler. Fakat adamlar buna yanaşmadılar. O sırada bu kabilenin reisini zehirli bir hayvan sokmuş. Ne yaptılarsa adamı iyileştirememişler. İçlerinden biri, "Kendilerini misafir etmemizi isteyen şu adamlara biriniz gitsin. Belki onların arasında bu derdin çaresini bilen biri vardır," demiş. Adamlar kalkıp geldiler. "Ey cemaat," dediler, "başkanımızı zehirli bir hayvan soktu. Ne yaptıksa iyileştiremedik. İçinizde onu iyileştirecek biri var mı?" Sahabilerden biri, hadisin bir rivayetinden anlaşıldığına göre bu olayı anlatan Ebu Said el-Hudri, "Evet, ben iyileştiririm. Fakat sizden bizi misafir etmenizi istedik, kabul etmediniz. Eğer ücretini verirseniz onu tedavi ederim," dedi. Pazarlık ettiler, bir sürü koyun karşılığında anlaştılar. Arkadaşımız kalkıp onlarla birlikte gitti. Okuyup üfleyerek kabile reisini tedavi etti. Sonunda adam büsbütün iyileşti. Bunun üzerine anlaştıkları koyun sürüsünü verdiler. Dönünce ona, "Yahu sen böyle tedavi etmeyi bilir miydin?" diye sordular. O da, "Hayır, bilmezdim. Ben sadece 7 defa Fatiha suresini okudum," dedi. Oradaki bazı sahabiler, "Koyunları aramızda taksim edelim," dediler. Hastayı tedavi eden arkadaşsa, "Hayır," dedi. Peygamber Efendimizin yanına gidene kadar bir şey yapmayalım. Olup biteni ona anlatalım. Koyunları ne yapmamızı emrederse öyle yapalım.

Medine'ye dönünce konuyu Resul-i Ekrem'e anlattılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem tedavi uygulayan arkadaşa Fatiha'nın onu iyileştirecek bir dua olduğunu nereden bildin diye sordu. Ardından da iyi yapmışsınız. Bana da sizinle birlikte bir pay ayırın buyurarak tebessüm etti.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Ahkaf Suresi 1-10. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenlerseniz, bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana. Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları kendilerine düşman oluverir, onların ibadetlerini de inkar ederler. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman o küfredenler kendilerine geldiğinde hak, Kur'an için düşünmeden bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam, Allah'tan gelecek olana, cezaya karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O, sizin hakkında düşüncesizce yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

0: De ki, ne dersiniz? Şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde siz de büyüklük taslamışsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Neml Suresi 45 ila 53.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün? Onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih onlara, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dileseniz ya. Onlar, sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık, dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında yazılıdır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz, dedi. Şehirde 9 kişilik bir çete vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı. Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler. Mutlaka onu ve ailesini geceliğin öldüreceğiz, sonra da velisine, biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık, biz kesinlikle doğru söyleyenleriz, diyeceğiz. Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu. Bak onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu. Biz onları ve kavimlerini topyekun helak ettik. İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Hasbolat. Enbiya Suresi 30 ila 35. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz.

0: buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Kamer Suresi 8 ve 9. Ayetler.
2: Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve o görevinden alıkondu.
0: Nuh Suresi 1.
3: Şüphesiz biz Nuh'u, kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Lokman Suresi 20 ila 28. ayetler.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin.

0: onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Biz onları dünyada biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye layık olandır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

İlahi ya Rab, ilahi ya Rab. Kitab-ı Kerim'inde buyuruyorsun. Ud'uni estecib lekum. Ud'uni estecib. Benden dua ile talepte bulunun. Ben de size karşılık vereyim. Biz inanıyoruz ki samimi bir kalple yapılan dualar sana ulaşır ve sen de bu duaların karşılığını mutlaka verirsin. Ya Rab, en çok muhtaç olduğumuz şey, şeytanın ve şeytanlaşmış düzenlerin oyununa gelerek sana karşı kulluk vecibelerimizde yaptığımız eksikler ya da yapmadığımız görevler, yaptığımız hatalar, yasakladığın şeyleri çiğnemek suretiyle yaptığımız yanlışlar. Bizi en çok bunlar rahatsız ediyor ya Rab. Biz ki sana iman ediyoruz. İndirdiğin kitabın hak kitap olduğuna inanıyoruz. Gönderdiğin peygamberin Muhammed Mustafa'nın rahmeten lil alemin olduğuna inanıyoruz. En doğruya davet edici peygamber olduğuna inanıyoruz. Ama ya Rab, bununla birlikte nefis sahibiyiz. Nefislerimiz şeytanla işbirliği yaptığı zaman bizim aleyhimizde işler yaptırabiliyor ve biz bazen aldanabiliyoruz. İnne nefse le emmâretun bissû, ki sen böyle buyurdun Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden de bize duyurdun, hatırlattın. Nefis kötülükleri emreder. Onu dizginlemek lazım, onu terbiye etmek lazım. Bunun yolunda senin indirdiğin Kitab-ı Kerim'indeki ölçülerdir. İbadet ölçülerimizdir. Namaz kötülükten uzaklaştırır. Oruç kötülükten uzaklaştırır. Hac kötülükten uzaklaştırır. Zekat kötülükten uzaklaştırır. Ve ilahi zikir, seni zikretmek kötülüklerden uzaklaşmamızı sağlar. Tevbe etmek, tevbe ile sana dönmek kötülüklerden uzaklaşmamızın temel anahtarıdır. Yaptığımız günahların farkına vararak onları artık yük olmaktan çıkarıp sırtımızdan onları dökmek bizim en büyük arzumuzdur. Onun için de senden af talebinde bulunmak en geçerli yoldur. Sen böyle diyorsun, Habibim böyle müjdeliyor. Ya Rab, bu anlayışla sana yöneldik, senden istiyoruz. Nasuh üzere tevbe eden kullarına dahil eyle ya Rab. İşlediğimiz hataların, kusurların, günahların affını senden talep ediyoruz. Bizi mağfurin zümresine ilhak eyle ya Rab. İlahi, amin diyen bütün kulların senden ne bekliyor? Hayır namına, şimdiye kadar neler beklemiş, neler istemişse...

0: güzel hayırları istiyoruz, bize ikram eyle. Başta Peygamberimiz Efendimiz olmak üzere bütün peygamber varisi alimler, zikir ehli, sohbet ehli, salih kullar senden hangi hayırları istemişse istiyoruz, bize de ikram eyle. Bize de ikram eyle. Hangi şerlerden sana sığınmışlarsa biz de sığınıyoruz, bizi de muhafaza eyle. Çocuklarımızı indirdiğin kitab-ı kerime göre terbiye etmeyi, Resul-i Ekrem Efendimizin ahlakına göre ahlaklandırmayı cümlemize nasip eyle. Nesillerimize, gençlerimize kurulan ve onları İslam'dan koparmak isteyen tuzaklara karşı yavrularımızı, nesillerimizi sen muhafaza eyle. Bunun için de onları namaz ehli olanlardan eyle. İbrahim Aleyhisselam'ın bu ustaki duasıyla istiyoruz. Rabbi c'anni mukimes salati ve min dürriyeti. Rabbim beni namazın hakkını vererek namaz kılanlardan eyle. Soyumdan gelenleri de namaz kılanlardan eyle. Hakkını vererek namaz kılanlardan eyle. Duasını biz de tekrarlıyoruz. Bize de ikram eyle ya Rabbi. Bize de ikram eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Bakara Suresi 267 ila 271. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allahsa size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. Araf Suresi 104 ila 108. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil, mucize getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. Firavun, eğer açık bir delil getirdiysen hadi göster onu bakalım. Şayet doğru söyleyenlerdensen dedi. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Apaçık bir ejderha. Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler? O bakanlar için bembeyaz olmuş. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Tekasür.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

İsra Suresi 37. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Ne yeri delebilirsin, ne de boyun dağlara yetişebilir. Böbürlenme, zorbalık, övgüyü sevmek ve kibirlenmek, bütün bunlar Allah'ı anmaktan habersiz kalmanın ve hakkı müşahadeden perdelenmenin neticesidir. Cenab-ı Allah bir şeye tecelli ettiğinde o şey kendisine boyun eğer. Hadis bunu böyle beyan etti. Kalbin huzuru, zikrin ona hakim olmasıdır. Müşahadenin otoritesinin ortaya çıkması esnasındaysa kalp aydınlanır, heybetin hükmü galip gelir. Bu esnada övünme niteliği, böbürlenme ve ayrılık sebepleri, bütün bunlar ortadan kalkar. İnsanlar büyüklenme niteliğinden kurtulma hususunda sınıf sınıftır. Bu meyanda görünenden görünmeyene, akıl yürütenler anlamındaki itibar ehli, karışık bir nutfeden yaratılmış olduklarını ve bedenlerinin yiyecek ve içeceğin kalıntılarını taşıdıklarını öğrendiklerinde, himmetleri darlıktan ve dünyevi hayatın sıkıntılarından uzaklaşır. Kalplerindense eşyaya ait değerler azalır. Onların içlerine ancak kendilerinden tekebbülü izale edecek şeyler ehemmiyet verir. Bu durumda zorbalık elbiseleri onların üzerinden soyulup çıkar. Her an Hakk'ın karşısında olduğunu bilen huzur ehline gelirsek, Hakk'ın tecellisi karşısında nefis silinir. Bu anlamda şöyle derler: bana kıymet verdiğim bir şey görününce sanki bilmeyen birinin haliyle başlarım. İsra Suresi 38. Ayet. Bütün bunlar Rabbinin katında nahoş kötülüklerdir. Ayaklar müşahede alanlarının huzuruyla saadete erip, sırlarda kurbiyet esintisinin kokusunu aldığında, boyunlar bağlarından kurtulur, hakikat sultanı hakim olur. Bu durumda kınanmış niteliklerden arınma gerçekleşir. İsra Suresi 39. Ayet. Bu, Rabbinin sana vahyetmiş olduğu hikmettendir. Allah'a başka bir ilahı ortak koşma. Bu durumda horlanmış ve kınanmış olarak ateşe atılırsın. Allah Teala peygamberine şöyle buyurdu: bu, Rabbinin sana vahyetmiş olduğu hikmettendir. Allah bunu sana vahiy ve bildirmeyle öğretmiştir. Velilerine ise ilham hükmüyle bildirmiştir.

Suresi 40. ayet. Ey müşrikler! Rabbiniz oğulları size verdi de kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Gerçekten siz büyük ve tehlikeli bir söz söylüyorsunuz. Onlar Allah'ın bir oğlu olabileceğini mümkün sayıp bu konuda ölçtüler ve biçtiler. Sonra buna razı olmadılar. En sonunda kendi adlarına kaçındıkları şeyi Allah'a ait saydılar. Onlar bu inatlarında sadece aşırı gittiler. Taşkınlıklarında sadece haddi aştılar. Hakkı kabul etmek yerine sadece yüz çevirdiler. İsra Suresi 41-42. Ayetler. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye, gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu, onların ancak kaçışlarını artırıyor. De ki, eğer Allah ile beraber olanların söylediği gibi ilahlar olsaydı, o zaman onlar da arşın sahibine yaklaşmak için yol ararlardı. Allah Teala şunu beyan etti. Yaradan birden çok olsaydı, onların arasında tezat ve birbirini engelleme durumu gerçekleşir, o zaman onların niteliğinde acizliğin bulunması mümkün olurdu. Acizlikse yaratılmışların niteliklerindendir. Sonra Allah kendisini ortak ve yardımcıdan, benzer ve destekçiden tenzih ederek şöyle buyurdu. İsra Suresi 43-44. Ayetler. Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Onların söylediğinden münezzeh ve mütealdir. Yedi gök, yer ve orada bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey O'nun hamdini tesbih eder. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Kuşkusuz Allah halimdir ve çok bağışlayandır. Gök ve yer ehlinden canlı olanlar Allah'ı sözle tesbih ederler. Canlı olmayanlarsa burhan ve delil cihetinden tesbih eder. Varlık ve eserlerden her parça rububiyete delildir. Fakat onlar ilahın birliğini gösteren bir haber işittiklerinde, bilgisizlikleri sebebiyle şaşırmış, idrakleri zorlanıp inkar etmişlerdir. İsra Suresi 45. Ayet. Kur'an'ı okuduğunda seninle ahirete inanmayanlar arasında örtülü bir perde koyarız. Yani seni korumamız altına alır, üzerine korumamızın perdelerini çeker, günahkar elleri lütfumuzla senden uzaklaştırırız. İsra Suresi 46. Ayet. Onu anlamalarını önlemek için kalplerine örtü, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da sadece Rabbini zikrettiğin zaman ürkerek arkalarını dönüp kaçarlar. Cenab-ı Hak onların dalaletini yaratan olduğunu beyan etti. Allah onların kalplerinde aşırıya gitmelerine yol açan duyguyu var edendir. Kur'an'da sadece Rabbini zikrettiğinde onlar kendi ilahlarını da eklemek istemişlerdir. Kuşkusuz Allah onların kalplerine mühür vurmuştur. Bu nedenle onlar ancak şekli ve misali olan bir şeyden söz edildiğinde memnun kalır. İsra Suresi 47. Ayet. O zalimler, siz sadece büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyorlardı. Seni dinlediklerinde ve gizli toplantılarında da neye kulak verdiklerini biz çok iyi biliyoruz. Onlar Hazreti Peygamber'e hallerini olduğundan farklı yansıtıp kendilerini ona uymuş gibi gösteriyorlardı. Bunun üzerine Allah onların ayıplarını ortaya vurdu, sırlarını izhar etti, inançsızlıklarını beyan etti, perdelerini yırttı. İnsanın içinin gizlemiş olduğu her şeyin sırlara göründüğü haliyle basiret ehline görünmesi kaçınılmazdır. İsra Suresi 48. Ayet. İşte bak sana nasıl misal veriyorlar. Dalalete düştüler. Artık yol bulamazlar. O insanlar haddi zatında noksanlık sayılmayan bir özellikle Hazreti Peygamber'i ayıplayarak şöyle demişlerdir. Siz ancak sihirlenmiş bir adama tabi oldunuz. Yani o sihir sahibidir. Hazreti Peygamber sadece bir beşerse ona ait hangi noksanlık olabilir? Allah Teala onun tasarruflarını üstlenmiş. Onu bir surete veya mesleğe veya bir yapıya tahsis etmemiş.
Kendinden dolayı ondan bir şey meydana gelmemiş.

0: etti. Peygamberin şerefi, Allah'ın ona dair ezeli lütfu ve rahmetiyle ilgili hususlardan ortaya çıkar. İsra Suresi 49. Ayet. Biz kemik yığını haline gelip toprak olduktan sonra gerçekten yeni bir yaratılışla diriltilecek miyiz dediler. Onlar Allah Teala'nın kendilerini yarattığını ikrar etmiş, yok olmanın ardından tekrar yaratmaya kadir olduğunuysa inkar etmişlerdir. Fakat Allah'ın onları kendileri yokluktayken ilk başta var etmesi mümkündü. Halbuki onların ne bir hakikat ne de bir izleri vardı. Onlar sadece ilahi kudretin ulaştığı ve iradenin iliştiği bir durumdaydılar. Öyleyse kudret ve irade sahibinin onları bir kere daha varlığa getirmesi onun gücü dahilindedir. İşte bu şekilde kalp gözü kör olunca sahibi basiretli olamaz.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkal Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. İsra Suresi 31 ila 40. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da kısas yoluyla öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boyca da dağlara asla erişemezsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size seçip ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz.
0: Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif, okuyan Recep Yasan. Bakara Suresi 146 ila 152. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Hak ancak Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, namazda Mescid-i Haram'a doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki, zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
0: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
2: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
3: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de arş kavramına ilişkin şu ayetleri beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zümer Suresi 75. Ayet.
6: Melekleri de

0: Hadid suresi 4. ayet. O gökleri ve yeri 6 günde 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Kehf Suresi 102 ila 110. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed! De ki, amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatınca şöyle dua etmiştir. Perçeminden tuttuğum şeylerin şerrinden kerim

olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermendedir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder,

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Şura Suresi 49 ila 53.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Bakara Suresi 284 ila 286. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Sizlerle.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Ankebut Suresi 56 ila 60. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Pav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Şuayb'ın Hayatı 3. Bölüm. Baskı ve Tehdit. Zayıf gördükleri peygamber. Her dönemin toplumunda gücü elinde tutan bir zümre vardır. Kur'an'ın diliyle kimi zaman ileri gelenler, kimi zaman müstekbirler olarak anılan bu zümre, çoğu zaman kurulu düzenin değişmesini istemez. Çünkü hak peygamberlerin çağrısı yalnızca bireysel bir inanç daveti değildir. Bu çağrı adaletsiz düzenleri de sorgular. Haksız kazancı, baskıyı, sömürüyü ve bozgunculuğu hedef alır. Medyen'de de Hazreti Şuayb'ın tebliğine karşı ilk sert tepki, çıkar düzenini korumak isteyenlerden gelir. Onlar Hazreti Şuayb'ın çağrısını yalnızca bir öğüt olarak görmezler. Bunu kendi düzenlerine yönelmiş bir tehdit olarak algılarlar. Çünkü ölçü ve tartıda adalet demek, haksız kazancın bitmesi demektir. İnsanların hakkını eksiltmemek demek, güçlü olanın keyfi davranamaması demektir. Yeryüzünde bozgunculuk yapmamak demek, zulüm düzeninin sona ermesi demektir. Bu yüzden tehdit dili başlar. Kavmin ileri gelenleri, Hazreti Şuayb'ı ve ona iman edenleri şehirden çıkarmakla tehdit ederler. Onlara kendi inançlarına dönmelerini, aksi halde sürgün edileceklerini bildirirler. Bu tehdit, yalnızca bir yerinden edilme tehdidi değildir. Bu, insanın inancına müdahale etme girişimidir. İnananları zorla eski düzene döndürme çabasıdır. Hakikati baskıyla susturma teşebbüsüdür. Hazreti Şuayb ise bu baskı karşısında tavrını net biçimde ortaya koyar. Allah kendilerini hidayete erdirdikten sonra yeniden batıla dönmenin Allah'a iftira anlamına geleceğini hatırlatır. Bu cevap onun imanındaki kararlılığı gösterir. Çünkü hidayet insanın eline geçmiş sıradan bir imkan değildir. Hidayet Allah'ın büyük bir lütfudur. İnsan hakikati gördükten sonra yeniden karanlığa dönemez. Doğruyu bildikten sonra yanlışa teslim olamaz. Kavmin baskısı bununla sınırlı kalmaz. Hazreti Şuayb'a yönelik şahsi saldırılar da başlar. Onun söylediklerinin anlaşılmadığını ileri sürerler. Aralarında onu zayıf gördüklerini söylerler. Eğer kabilesi olmasaydı, onu taşlayarak öldürebileceklerini ifade ederler. Bu sözler, hakikati güçle ölçen bir zihniyetin ürünüdür. Onlara göre bir insanın değeri, arkasındaki kabileyle, sahip olduğu güçle, kendisini koruyacak çevreyle ölçülür. Haklı olmak değil, güçlü olmak önemlidir. Doğru söylemek değil, kalabalık tarafından korunmak değerlidir. Hazreti Şuayb ise bu anlayışa karşı çok sarsıcı bir cevap verir. Kavminin onun kabilesini Allah'tan daha önemli görmesini eleştirir. Allah'ı arkalarına atıp unutmalarına dikkat çeker. Rabbinin yaptıkları her şeyi kuşattığını hatırlatır. Bu cevap sadece Medyen halkına değil, bütün zamanlara yönelmiş bir uyarıdır. İnsan bazen toplumdan çekinir, fakat Allah'tan çekinmez. Bazen kabileden, çevreden, otoriteden, makamdan korkar. Fakat bütün varlığı kuşatan Rabbini unutur. İnsanların bakışını önemser, fakat Allah'ın görmesini ihmal eder. Hazreti Şuayb'ın itirazı tam da bunadır. Kavmi onu zayıf görmüştür. Fakat bir peygamberin gücü arkasındaki kabileden değil, dayandığı hakikatten gelir. Onu koruyan asıl güç, insanların desteği değil, Allah'ın iradesidir. Medyen halkının bozulması sadece ölçü ve tartıyla da sınırlı değildir. Kur'an'ın başka ayetlerinde, onların yollar üzerinde oturdukları, insanları Allah yolundan alıkoydukları ve bozgunculuk yaptıkları da hatırlatılır. Bu, ekonomik hilenin toplumsal zorbalığa dönüştüğünü

0: düştüğünü gösterir. Önce pazarda hile başlar. Sonra yollarda baskı başlar. Önce insanların malları eksiltilir, sonra güvenlikleri tehdit edilir. Önce ticaret ahlakı bozulur, sonra toplum düzeni çözülür. Hazreti Şuayb bu yüzden yalnızca teraziyi değil, yolu da konuşur. Yalnızca alışverişteki hileyi değil, insanların hak yola ulaşmasını engelleyen baskıları da gündeme getirir. Peygamberlerin tebliği, hayatın sadece bir köşesine seslenmez. İnanç, ibadet, ahlak, ticaret, yol güvenliği, toplumsal düzen ve insan hakkı aynı büyük bütünün parçalarıdır. Hazreti Şuayb'ın kavmi ise bu bütünlüğü reddeder. Onlar, Allah'a kulluk çağrısını hayatın dışına itmek ister. Dinin, pazara ve toplumsal ilişkilere karışmamasını isterler. Oysa peygamberlerin getirdiği hakikat, insanın bütün hayatını ıslah etmek içindir. Bu bölümde gördüğümüz temel gerçek şudur. Hakikat karşısında direnç gösteren toplumlar, önce alay eder, sonra küçümser, sonra tehdit eder. Eğer hakikati ilimle susturamazlarsa, güçle susturmaya çalışırlar. Fakat Hazreti Şuayb'ın tavrı değişmez. O, kavmini uyarmaya devam eder. Allah'ın yaptıklarını kuşattığını, sonunda kimin doğru, kimin yalancı olduğunun ortaya çıkacağını bildirir. Onlara beklemelerini söyler. Kendisinin de beklediğini ifade eder. Bu bekleyiş, sıradan bir zaman geçişi değildir. Bu, ilahi hükmün yaklaşmasıdır. Çünkü peygamberler görevlerini yapar. Tebliğ eder, uyarır, öğüt verir, sabreder. Fakat bir toplum inatla zulmünde ısrar ederse, ilahi adaletin tecellisi kaçınılmaz olur. Bir sonraki ve son bölümde Medyen halkının akıbetini ele alacağız. Bir çığlık, bir sarsıntı ve geriye kalan büyük ibret. Ama en önemlisi, bir peygamberin kavmine karşı taşıdığı merhameti konuşacağız. Çünkü peygamberlerin kalbinde kendilerine karşı çıkanlar için bile bir acıma, bir hüzün ve bir son uyarı vardır.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Tevbe Suresi 71 ila 72. ayetler, Fecr Suresi 27 ila 30. ayetler ve Nasr Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah şöyle der: Ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an iyi bir hayatın anahtarıdır.
3: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Neml Suresi 15 ila 19. ayetler.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Davud'a da Süleyman'a da ilim verdik. Onlar hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur dedi. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler." dedi. Süleyman onun bu sözüne tebessümle gülerek dedi ki, "Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat." Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur.
3: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Zuhruf Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık kitabı andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta Levh-i Mahfuz'da mevcuttur, çok yücedir. Hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de merhamet kavramına ilişkin şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 156-160. Ayetler.
5: Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında, onlar bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu, bu düşünceyi onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Andolsun ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler.

okuyan Tayyip Hoş. Taha Suresi 15 ila 36. ayetler.

يفقه قولي.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı. Bir de ne görsün? O hızla akan bir yılan olmuş. Allah şöyle dedi, tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye. Seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa. Azim olan Allah doğrusu.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Eyyub aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 83. ayet.
3: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mülk Suresi 15 ila 30. ayetler.
5: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Rahim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dost doğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım. Suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Şura Suresi 30 ila 43. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde onun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler de onun kudretinin kanıtlarındandır. O dilese rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder, birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar

105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halk Radyo sunar. İslam'ın halifeleri. Hazreti Ömer. 5. bölüm. Darül Erkam'ın kapısı.

0: Safa Tepesi'nin eteklerinde küçük, sade bir ev vardı. Mekke kalabalığından saklanan ama içinden büyük bir söz yükselen bir ev. Erkam'ın evi. İçeride sayıları az ama kalpleri büyük bir topluluk oturuyordu. Muhammed ve etrafında ona iman eden erkekler. İçlerinden bazıları Kureyş'in ileri gelenlerinden, bazıları ise daha dün işkence gören kölelerdi.
1: Ya Resulallah, dışarıda ayak sesleri artıyor gibi. Bizi bulacaklar diye korkuyorum.
2: Korkma, biz Allah için toplandık. Allah kulunu zayi etmez.
1: Bu adımları tanıyorum. Bu Ömer'in yürüyüşü.
3: Ömer bin Hattab mı? Kılıcıyla gelmişse bu hayra alamet değildir.
4: Sakin olun. Bırakın gelsin. Eğer kötü niyetle geldiyse onu kılıcıyla birlikte dışarı çıkaracak bir Hamza var burada.
0: Hamza bin Abdülmuttalip. Peygamberin amcası. Cesaretiyle tanınan bir adamdı. O gün içeridekilerle beraber o da Ömer'e karşı tetikteydi.
5: Kapıyı açın. Ben Ömer bin Hattab'ım.
1: O geldi. Ya Resulallah, izin ver onu kapıdan uzaklaştıralım.
0: Hazreti Peygamber ashabın sakin olmasını istedi ve Ömer'in içeri girmesine izin verdi.
6: Ama ya Resulallah, Ömer'in kılıcı var. İnsanlara işkence edenlerin başında o geliyor.
0: Eğer Allah Ömer'e hayır murad ettiyse bu kılıç artık hak yolunda sallanacaktı. Ama eğer değilse zaten belliydi.
4: Ya Resulallah, müsaade et kapıya ben çıkayım. Eğer kötü niyetle geldiyse onu kılıcıyla birlikte ben hallederim. Ne istiyorsun Ömer?
5: İçeride kimler var biliyorum. Muhammed'in yanına geldim. Onunla konuşacağım.
4: Kılıç belinde, yüzün böyleyken hangi konuşmadan bahsediyorsun?
5: Ben Allah'a iman etmeye ve onun elçisine şehadet etmeye geldim.
4: Eğer doğru söylüyorsan hoş geldin. Yalan söylüyorsan bu kılıç belindeyken böyle bir yalanın bedeli ağır olur.
5: Doğru söylüyorum.
0: Ömer içeri girdiğinde odanın ortasında oturan adamın yüzüne baktı. Yıllar önce eminliğiyle bilinen akrabasını görüyordu. Ama aynı anda daha önce hiç görmediği bir nur da vardı yüzünde.
5: Ben Allah'a iman etmeye ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmeye geldim.
7: Allahu Ekber!
8: Allahu Ekber! Allahu Ekber.
0: Bu söz evin duvarlarına çarpıp kalplere dökülen bir yağmur gibiydi. Daha dün Müslümanlara işkence eden Ömer, şimdi aynı evde Allah'a iman ettiğini söylüyordu. Hazreti Peygamber Ömer'i yanına çağırdı ve onu iki omuzundan tuttu. Ömer hala sertti ama bu sertliği Allah yoluna verince İslam'ın sarsılmaz bir direği olacaktı.
5: Ya Resulallah, ben senin düşmanındım. Müslümanlara işkence ettim. Şimdi ise kalbim sanki kabından çıkıyor. Ne yaptığımı, ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Hazreti Peygamber Allah'ın dilediğine hidayet verdiğini ve Ömer'in artık eski günahlarını arkada bıraktığını anlattı. Ona nasıl şehadet getireceğini tane tane öğretti.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
1: O an Darul Erkam'da bambaşka bir ses yankılandı. Putların gölgesinde sertleşen genç adam tek bir Allah'ın huzurunda yumuşuyor ve secdeye yaklaşan bir kalbin ilk sözlerini söylüyordu.
2: Dün bize işkence eden Ömer bugün bizimle aynı safta duracak. Buna hala inanamıyorum.
3: Artık içi Ömer var gibiyiz. Ben ve o. Bu şehir ikimizle daha çok sarsılacak.
0: Biz bu dinin hak olduğuna inanıyorsak neden gizleniyoruz? Neden Darul Erkam'ın duvarları ardında kalalım?
4: Ömer, sen dün onlardandın. Bugün bizdensin. Bizi bekleyen tehlikeyi biliyorsun. Açıkça Kabe'ye gidersek bizi orada parçalarlar.
0: Bırak dinesinler. Ben yıllarca onların safında yürüdüm. Şimdi de bu dinin safında yürürüm. Kabe'ye gidip hep birlikte namaz kılalım. İsteyen karşımıza çıksın.
3: Ben zaten bekliyordum bugünü. Bugün Kabe'ye gideriz. Yarın belki yine gideriz. Ama en az bir defa Müslümanların saf saf dizildiğini onlar da görecek.
1: Böylece toplanılarak iki saf halinde Kabe'ye gidildi.
5: Bakın, Muhammed ve yanındakiler toplu halde Kabe'ye geliyorlar. Ve bak, onların arasında kim var? Bu Hattab'ın oğlu Ömer değil mi?
6: O dün bizimleydi. Bugün onların safında mı yürüyor?
1: Yıllarca Müslümanları arayan gözler artık başka bir şey görüyordu. Güçlü bir bedenin Allah için eğilen bir başa dönüşmesini. Onlar Kabe'nin önünde durdular. Saflar dizildi. İpleri kopan bir korkunun yerine sükunetli bir teslimiyet geldi.
6: Allah'ın sana şükürler olsun.
7: Allahu Ekber.
3: Elhamdülillah.
1: İki sıra halinde dizildiler. Bir safın başında Hamza, diğer safın başında Ömer. Ortalarında sükunetiyle sarsılmaz bir dağ gibi duran Allah'ın elçisi. Hazreti Peygamber imam oldu. İlk defa toplu halde bu kadar açık bir şekilde Müslümanlar Kabe'nin gölgesinde saf olmuştu. Ömer daha dün putların gölgesinde başkalarını ezen bir gençken şimdi aynı meydanda Allah'ın huzurunda eğiliyordu.
5: Bu yaptıkları atalarımızın dinine hakarettir.
3: Ama bak, hem Hamza var hem Ömer. Onları saldırmaya cesaret eden çıkar mı?
6: Belki de bu iş düşündüğümüzden daha büyüktür.
1: Kimi korkudan geri çekildi, kimi öfkeden dişini sıktı. Ama kimse inkar edemedi. Artık Mekke'de gizlenerek ibadet eden küçük bir topluluk değil, açıkça varlığını ilan eden bir ümmet vardı.
0: Ya Resulallah, ben bugüne kadar dilimle ve kılıcımla seni ve ashabını incittim. Bugünden sonra gücümü yalnızca bu din için kullanacağım. Kılıcım Allah'ın adaletini savunmak için çekilecek.
3: Bu ümmetin iki direği olduk sanki Ömer. Sen putların gölgesinden hakikatin gölgesine geçtin. Artık birlikte yürüyeceğiz.
0: Ben bugün gerçekten yürümeyi öğrendim. Daha önce koştuklarım boşmuş meğer.
1: Darul Erkam'ın kapısından içeri öfkeyle giren Ömer, oradan imanla çıktı. Kabe'nin önünde kılınan açık namaz hem Müslümanların yüreğine cesaret hem de Kureyş'in kalbine korku saldı. Artık Ömer sadece güçlü bir genç değil, İslam'ın adaletini omuzlayacak bir halifeliğin gölgesini taşıyordu. Bir sonraki bölümde Mekke'de baskı arttıkça hicret yolları açılacak ve Ömer yine alışılmadık bir cesaretle hicretini herkese ilan ederek Medine'ye doğru yola çıkacaktı.

Kral Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir.

0: O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki, bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Hadi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpayta. Nebe Suresi 31 ila 40.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. Nas Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her bölümde yeniden düşünmeye, yeniden anlamaya bir davet. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat her pazartesi saat 20.30'da Wow Radyo'da.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ulul Azm peygamberlerden olan İbrahim aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara suresi 124 ve 127. ayetler.
3: Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: ben seni insanlara önder yapacağım. İbrahim de soyumdan da önderler yap ya Rabbi demişti. Bunun üzerine Rabbi benim ahdim, verdiğim söz zalimleri kapsamaz demişti. Hani İbrahim İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla iştensin, hakkıyla bilensin diyorlardı.
1: Bakara suresi 130 ila 132. ayetler arası.
4: Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir?
2: Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün, dedi.
1: Mümtehine Suresi 4.
5: İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız, sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler: ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti: "Ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin." Onlar da, "Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz," dediler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi: "Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu, yoksa emrime karşı mı geldin?" Harun, "Ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum," dedi. Musa, "Ya senin derdin neydi ey Samiri?" dedi. Samiri şöyle dedi: "Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi." Musa, "Çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed, sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine "Dünyada sadece 10 gün kaldınız" diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları "Siz sadece bir gün kaldınız" diyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Ya Rabbi, bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün ibadetimizi kabul eyle. Eksiğimizle kabul eyle ya Rabbi. Yediğimizle kabul eyle ya Rabbi. Noksanlığımızla kabul buyur ya Rabbi. Sana hakkıyla biz kulluk edemeyiz ya Rabbi. Bunun farkındayız. Ama kulluğumuzu kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, eksiğimiz var, hatamız var, kusurumuz var. Bizleri bu haliyle affeyle ya Rabbi. Sana secde edenlerden eyle ya Rabbi. Sana ruku edenlerden eyle ya Rabbi. Sana kıyam edenlerden eyle ya Rabbi.

Rabbi. Ya Rabbi, tövbekar olarak geldik kapına, tövbesiz gönderme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa ver. Dertlilere deva ver. Borçlulara eda eyle ya Rabbi. Borçlulara eda eyle ya

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter. Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik, işit, işitmez olası, râina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden yahut cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden yanınızda bulunanı, Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba, Kur'an'a iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez. Bak Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamberimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyazü's Salihin okumaları. Her çarşamba saat 20.30'da Vav Radyo'da.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Akman. Alak Suresi.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak.

0: رب صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa, ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Hadi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Ahmet Şentürk'le

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar. Fahri alem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salat ve selamlar olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, saygıyla selamlıyorum sizleri. Riyaz-ı Salihin okumalarına devam ediyoruz. Bir önceki programımızda insanların birbiriyle irtibatını, insanların arasını bulmanın önemini ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında ele almış, konuşmaya gayret etmiştik. Bugün de yine çok önemli bir bahis, bölüm inşallah okuyacağız. Tabii her bir bölümde insanı, insanın hakikatini keşfetmeye, tefekkür etmeye çalışıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bizi nasıl tanıttığını idrak etmeye gayret ediyoruz. Ayet-i kerimelere kulak veriyoruz ve hadis-i şeriflerle de amel etmeye, hayatımıza bu hadis-i şerifleri yansıtmaya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gör dediği yerden hayatı görmeye, bak dediği yerden hayata ve insanlara bakmaya gayret ediyoruz. Bugünkü bahsimiz de İmam Nevevi merhum yoksullar, fakirlerle ilgili bir bab başlığı belirlemiş. Çok önemli yine. Güçsüz Müslümanlar, fakirler veya adı sanı anılmayan kimselerin Allah Celle Celaluhu katındaki değerini inşallah konuşmaya bu bab başlığı vesilesiyle gayret edeceğiz. Tabii her bölüm bize bazı ölçüler veriyor. Hamdolsun Riyaz-ı Salihin isimli eser aslında bir ölçü kitabı. Hayata nasıl bakmalıyız? İnsana nasıl bakmalıyız? Hadiselere nasıl bakmalıyız? Nasıl değerlendirmeliyiz? Sorusuna cevabı Riyaz-ı Salihin'deki hadis-i şerifler vesilesiyle aramaya, bulmaya çalışıyoruz. Bugünkü değerlendireceğimiz, ele alacağımız babda da insanlara hangi ölçüyle bakmamız gerektiğini birlikte tefekkür etmeye, düşünmeye çalışacağız. Tabi insanoğlu genellikle insanları dış görünüşleriyle, makamlarıyla, imkanlarıyla veya toplumdaki itibarıyla değerlendiriyor, değerlendiriyoruz. Peki böyle mi değerlendirmemiz gerekir? İnsanları suretleriyle mi değerlendirmemiz, dış görünüşlerine mi bakmamız gerekir? Makamlarına mı itibar etmemiz gerekir? Ya da toplum nezdindeki statülerine mi itibar etmemiz gerekir? Ya da imkanlarına, güçlerine bakarak mı değerlendirmemiz gerekir? Bu kritik ve önemli bir sorudur. Aslında ibadetler bizim bu algılarımızda ters yüz edecek şekilde vaz edilmiştir. Örneğin geçtiğimiz aylarda idrak ettiğimiz hac ibadeti bize insanları dış görünüşüyle değerlendirmememiz gerektiğini öğretir. Makamlarıyla değerlendirmememiz gerektiğini öğretir. İhram aslında insanın bütün yüklendiği yüklerden arınması anlamına gelir. Bir nevi apoletlerini sökmesi anlamına gelir. İtibarları düşürmesi anlamına gelir. Ve bir nevi Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna bir insan, bir fert olarak çıkmak anlamına gelir. Vakfede biz bunu görürüz. Onun için bütün müminler, Müslümanlar, yüz binlerce insan Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna dış görünüşlerinden arınarak, makamlarından arınarak, imkanlarından, güçlerinden arınarak çıkarlar ve bir nevi kendileri hakkında verilecek kararı beklerler. Namazda safa geçmek, safta durmak aslında bize tekrardan o hizalanmayı hatırlatır. Dolayısıyla bu bab vesilesiyle insanlara hangi ölçüyle bakmamız gerektiğini düşünürken bu vesileyle ibadetleri de düşünmemiz gerektiğini ifade etmek isterim. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye bize hangi ölçüyü vermiştir? Allah Celle Celaluhu katında insanı değerli kılan şey nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nezdinde insanları değerli kılan şey nedir? Bu sorular önemli ve esaslı sorulardır.
Bazen bunlara bilgi düzeyinde cevap verebiliriz. Ancak amelimiz, halimiz nedir? Bunu da tefekkür etmemiz gerekir. Şimdi çoğumuz büyük bir ihtimal sorsak kendimize bu soruyu, şu cevabı gönül rahatlığıyla veririz. Evet, Allah katında insanı değerli kılan husus takvadır. Kurbiyettir, imandır, samimiyettir, ihlastır. Peki yeryüzüne, dünyaya döndüğümüz zaman biz insanlara bu vasıfları üzerinden mi değer veririz? Bu vasıfları üzerinden mi irtibat kurarız? Yoksa başka şeyler mi devreye girer? Başka meseleler mi devreye girer? Bu kritik ve önemli bir sorudur. Dolayısıyla bu bab vesilesiyle bu girizgahı da, girişi de inşallah birlikte düşünmeye çalışalım. Nebevi merhum bu bölüme Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesiyle başlar. Tek bir ayet-i kerime yer alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben وَاصْبِرْ نَفْسَكْ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Rabbimiz Celle ve Ala mealen şöyle buyuruyor: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Gözlerini de onlardan ayırma. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Ayet-i kerimede benim en çok dikkatimi çeken ifade يُرِيدُونَ وَجْهَ. Allah Celle Celaluhu'nun vecihini talep eden, rızasını talep eden kimselerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir arada zikredilmesi. Çok önemli, kıymetli. Malumunuz İslam'ın ilk yıllarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetini kabul eden farklı farklı isimler var. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onlardan biri. Bilal-i Habeşi onlardan biri. Ammar ve ailesi onlardan biri. Birçok isim var. Tabii bu isimlerden bazıları Mekke'nin önde gelenleri, bazıları ise Mekke'nin fakir olarak addettiği veya köle olarak addettiği kimseler. Tabii ki bu kimseler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında toplanınca Mekkeli müşrikler rahatsız oluyorlar ve bir nevi fakir ve kimsesiz olan Müslümanların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından, yöresinden ayrılmalarını talep ediyorlar. Yani bu fakirlerle mi bir arada olacağız, kimsesizlerle mi bir arada olacağız gibi kibri çağrıştıran, ucbu çağrıştıran veya bir sınıfı çağrıştıran ve beklentileri çağrıştıran bazı ifadelerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme talepte bulunuyorlar. Dolayısıyla kendilerini bir nevi üstün görüyorlar ve o üstünlüklerini muhafaza ederek Müslümanlıkta yer almak istiyorlar. Şimdi ayet-i kerime bu bağlamda hem bu fakirleri medhedecek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan, onun yöresinde bulunan ve ona ittiba ederek izzet bulan o güzel insanları yuridûne vecihe, Allah Celle Celaluhu'nun vecihini, rızasını talep eden o güzel müminleri zikredecek ve sonrasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onlarla beraber olmasını emredecek. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin bu bağlamda nazil olduğu zikrediliyor. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sabah akşam Rablerinin rızasını isteyen bu samimi kullarla, Habbab bin Eret gibi, Süheyb-i Rumi gibi, Bilal-i Habeşi gibi bu samimi kullarla beraber olmasını emrediyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu katında değer ölçüsünü de bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz. Mal, makam, mansıp, mevki, itibar değil, doğrudan kurbiyetle, kullukla irtibatlı bir mesele olduğunu bu değerin görebiliyoruz. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi bu sınıfın, yoksul, kimsesiz olarak addedilen sınıfın bir medhi, bir övgüsü olarak okuyabiliriz, değerlendirebiliriz. Şimdi okuyacağımız hadis-i şeriflerde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem sözleriyle hem de uygulamalarıyla
Nasıl bizlere rehber olmuş ve insanlara nasıl bakmamız gerektiğini bizlere öğretmiş, onları görmeye, birlikte müzakere, mütalaa etmeye çalışalım. İlk hadis-i şerifimiz Harise bin Vehb radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini naklediyor. Efendimiz şöyle buyurmuşlar: Ela uhbirukum bi ehlil cennet. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? Şimdi Efendimiz sahabi efendilerimizin dikkatini bir noktaya topladıktan sonra cennet ehlini bizlere tanıtacak. İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse Allah Celle Celaluhu onu yemininde doğru çıkarır. Cennetliklerin özellikleri, vasıfları zikredildi. Ela uhbirukum bi ehlin nar. Efendimiz cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi diye bir soru yöneltti ve sonrasında cevaben onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yine bu hadis-i şerif vesilesiyle dış görünüşleri aldatıcı olabileceğini, yanıltıcı olabileceğini çok rahat ifade edebiliriz. Bazen sade ve gösterişsiz bir insanın Allah Celle Celaluhu katındaki değeri çok büyüktür. Biz bunu fark edemeyebiliriz. İnsanların dikkate almadığı, sözünü önemsemediği, meclislerde yer vermediği nice kimseler vardır ki bu kimseler içinde Allah'ın sevdiği kullar bulunabilir. Hadis-i şerif özelinde cennetlikler zayıflar ve insanlar tarafından önemsenmeyen kimseler olarak anlatıldı. Fakat bu zayıflık haddi zatında o kimsenin değersiz olduğu anlamına gelmez. İnsanlar onu öyle görüyor olabilirler. Allah Celle Celaluhu katındaysa o kimseler, yani insanların değer vermediği, dikkate almadığı ve hatta hor ve hakir gördüğü kimseler öyle değerli olabilirler ki bir konuda yemin etseler Allah Celle Celaluhu onların dediğini, yeminini doğru çıkarır ve dileğini yerine getirir. Şimdi dolayısıyla bizim halkımızın da irfanı buraya bir kelimeyle, bir cümleyle eşlik etmiştir. Her gördüğümüzü Hızır bilmek. Yani her insana hürmet ile yaklaşabilmek, o dış görünüşü dikkate alarak belli yanılsamalar yaşıyorsak bunlardan uzaklaşabilmek kıymetlidir, değerlidir. Hadis-i şerifte cehennemliklerin özellikleri de zikredilmiş. Bu da önemli. Bu vasıflar arasında zikredilen başlıklar gerçekten bir müminde olmaması gereken vasıflardır. Örneğin hadis-i şerifte zikredilen başlıklardan biri katı kalpliliktir. Müminin kalbi yumuşaktır. Katı kalpli, haşin, gazabı, öfkesi, merhametine, rahmete galip gelen kimse değildir. Kaba ve saba da değildir. Kibirli hiç değildir. Hadis-i şerifte katı kalpli olmak, kaba saba olmak, kibirlenerek, böbürlenerek yürümek, kibirlenmek cehennem ehlinin vasıfları arasında zikredilmiştir. Bunlardan da bir müminin, bir Müslümanın uzak durması gerekir. Tabi hadis-i şerifi değerlendirdiğimizde şöyle bir cümleye de ulaşabiliriz. Cennetliklerin vasıfları vardır. Cehennemliklerin vasıfları vardır, özellikleri vardır. Kur'an-ı Kerim daha

Hadis-i şerifler bu vasıfları bizlere anlatır, tanıtır. Cennetlik bir kimse hangi özelliklere sahip olmalıdır, olabilir? Cehennemlik bir kimse hangi vasıflara sahiptir, olabilir? Dolayısıyla bir mümin cenneti arzulamalı, cenneti talep etmeli, cennete haris olmalı. Cehennemden de uzak kalabilmek, cehenneme düşmemek için elinden gelen gayreti göstermelidir. Bölümde bir diğer hadis-i şerif ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçiyor. Efendimiz yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünüyorsun diye soruyor. O da eşraftan biridir. Herhangi bir hanımefendiyle evlenmek istese, isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir, dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. O kimse de ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz, dedi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesini dikkatle dinleyelim. Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır, buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi evet, Allah Celle Celaluhu katında insanın değeri makamdan mı gelir, mansıptan mı gelir, itibardan mı gelir, sahip olduğumuz güçten mi gelir? Hayır. Ama insanoğlu, Nasreddin Hoca'nın da fıkralarında ifade edildiği gibi, kürke itibar eder. Yani biz insanoğlu kürkü severiz ve kürklü insanları severiz. İtibarı severiz. Gönlümüz, kalbimiz, gözümüz o kürke doğru kayar. Ama hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şunu öğretti. Eşraftan saydığımız, kıymet verdiğimiz, talebini geri çeviremeyeceğimiz kimseler Allah Celle Celaluhu katında bizim o gözümüzdeki gibi olmayabilirler. Bazen de yüzüne bakmadığımız, talebini geri çevirdiğimiz ve hatta aracılığını kabul etmediğimiz öyle kimseler de vardır ki hadis-i şerifin beyanıyla çok hoş. Dünya dolusu o eşraftan, kendisine kıymet verdiğimiz o kürklü insandan daha hayırlıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi burada şu hususun altını çizmek gerekir. İslam dini açısından zenginlik mezmum bir vasıf değildir. Kötülenmemiştir. Sahabi efendilerimizin öncüleri arasında birçoğu zengindir ve infaklarıyla, cömertlikleriyle meşhur sahabi efendilerimizdir. Hazreti Ebu Bekir zengindir, cömerttir. Hazreti Ömer zengindir, cömerttir. Hazreti Osman Efendimiz zengindir, cömerttir. Birçok sahabi efendimiz bu şekildedir. Abdurrahman bin Avf zengindir, cömerttir. İsimleri arttırabiliriz. Ve bunun yanında yoksul, fakir sahabilerimiz de vardır. Onlar da kıymetlidir, değerlidir. Allah Celle Celaluhu bize dünya hayatta hangi imkanları sunduysa ve bazen nimetleri vererek veya bazen nimetleri alarak veya o nimetlerden bizi mahrum bırakarak bir imtihan yurduna göndermiştir. Zengin insan malını Allah Celle Celaluhu yolunda kullanır, infak edebilirse hayır kazanır. Fakir kimse de yine hem şükreder hem sabredebilirse, kulluğunu koruyabilirse ve Allah Celle Celaluhu'ya yönelebilirse yuridune vechallah, Allah Celle Celaluhu'nun vechini, rızasını talep edebilirse

O da yine zengin hangi mertebelere ulaşabilirse zenginliği vesilesiyle fakir de o mertebelere ulaşabilir. Burada her ikisini toplayabilecek ana bir kavramdan bahsedebiliriz. O da nedir? Gönül zenginliği meselesidir. Nice zenginler vardır ki gönlü fakirdir. Nice fakirler vardır ki gönlü zengindir. Dolayısıyla gönül zenginliğini, kanaati insan ister zengin olsun, ister fakir olsun bir ahlak haline getirebilirse imtihan yurdunu, dünya hayatı güzel değerlendirmiş olur. Burada altını çizeceğimiz husus, zengin olsun, fakir olsun fark etmez. Her ikisi içinde bir ahlaki yükümlülük ortaya çıkar. Cömertlik zenginde de güzeldir, fakirde de güzeldir. Sabır zenginde de güzeldir, fakirde de güzeldir. Şükür zenginde de güzeldir, fakirde de güzeldir. Kanaat zenginde de güzeldir, fakirde de güzeldir. Ancak her bir sınıf şunu iyi bilmelidir ki verilen bütün imkanlar insan için bir imtihan vesilesidir. Eğer o imtihanı doğru verebilirsek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde ona ittiba ederek, onun bak dediği, gör dediği yerden görerek bu imtihanı geçebilirsek, inşallah ebedi alemde de cennet ile müşerref olur, cenneti kazananlardan olabiliriz. Bir hadis-i şerif daha okuyalım, sonra bugünkü programımızı tamamlayalım. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Hadis-i şerifin ilk bölümü çok güzel. Cennetle cehennem şöyle münakaşa ettiler diyor Efendimiz. Cennet bir yerde, cehennem bir yerde aralarında konuşuyorlar, münakaşa ediyorlar. Cehennem şöyle diyor. Bende zorbalar ve kibirliler var diyor. Cennette bende ise zayıf ve yoksullar var dedi. Şimdi Allah Celle Celaluhu da cennet ile cehennemin bu mükalemesini, münakaşasını görünce hadis-i şerifte takadallahu beynehuma. Yani her ikisi arasında şöyle hükmetti. Cennet ile cehennem arasında şöyle bir hükme vardı. Çözüme ulaştırdı meseleyi. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ey cennet, sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime rahmet ederim. Ve ey cehennem, sen de benim azabımsın. Seninle de dilediğime azap ederim. Her ikinizi de doldurmak bana aittir buyurdu. Cennet ile cehennem arasındaki bu münakaşanın neticesinde Rabbimiz Celle ve Ala. Şimdi tabii bu hadis-i şerifte cennet ile cehennemin konuşmasından, münakaşasından söz edildi. Cehennem kendisinde zorbaların ve kibirlilerin bulunduğunu ifade etti. Cennet ise bizim bab başlığımıza da irtibatlı olarak düşünebiliriz. Zayıfların ve yoksulların kendisinde olduğunu ifade ediyor. Allah Celle Celaluhu da cennetin rahmetinin, cehennemin ise azabının tecelli ettiği yer olarak bildiriyor. Tabi bu hadis-i şerif özelinde şunu ifade etmek isterim. Cennete sadece fakirler, cehenneme de sadece zengin ve güçlü kimseler girmeyecek. Burada bazı hususların altını çizmek gerekir. Kibirli ve zalimler cehennem halkı içinde çokça bulunacağı için özellikle zikrediliyor. Zayıf, ezilen ve hor görülen müminlerin de cennet ehli içinde çokça bulunacağı için bu hadis-i şerifte bizlere haber veriliyor. Tabi burada yine hadis-i şerifte dikkatimizi çeken hususlardan biri cennet ve cehennemin birbiriyle konuşması. İlk duyduğumuz anda yani olabilir mi böyle şey diyebiliriz. Ama Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bize varlıkların tesbih ettiğini bildirir. Biz onların tesbihini anlamasak da bu sebeple Allah Celle Celaluhu dilediğinde cennet ve cehennem de konuşabilir mi? Evet, konuşabilir.
Bu hadis-i şerif vesilesiyle onu da öğrenmiş oluyoruz. İnşallah burada kalalım. Bugünkü ders vesilesiyle insanlarla olan irtibatımızda kürklere değil, itibarlara değil, makamlara değil, imkanlara değil, dış görünüşlere değil de insanın Allah Celle Celaluhu ile olan irtibatına, onun yarattığı güzel bir varlık olduğuna ihtimam ederek, bunu dikkate alarak irtibat kurarsak insan ile, inşallah Müslümanca bir ahlakında güzel bir örneğini hayatımızda sergilemiş, hayatımıza katmış oluruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. Ahmet Şentürk'le

0: Radyo. Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celalü Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle anlatmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Enbiya Suresi 83 ve 84. ayetler.
2: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım, sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
0: Sad Suresi 41 ila 44. ayetler arası.
3: Ey Muhammed, kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmişti. Biz de ona, ayağını yere vur, İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle dedi: eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi.
0: En'am Suresi 84.
4: Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله ربنا الوهاب.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'a anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'a anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Taha Suresi 129 ila 135. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. İnanmayanlar, doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya, dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azapla helak etseydik, mutlaka ey Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık, derlerdi. Ey Muhammed, de ki, herkes beklemektedir.

0: Siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, BK yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kureyş Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an en büyük mucizedir.
3: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Bakara Suresi 217 ila 221. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana haramayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın

0: yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır, gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Azim olan Allah doğru
1: Bam yüzü. Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiül Beyan, An-Tevil Ayil Kur'an. Eser, İbn Cerir Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 6. Ayetin Tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e'enzertehum em lem tundirhum la yu'minûn. Küfre sapanlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Müfessirler bu ayetin kimler hakkında indiği ve bu ayetle kimlerin kastedildiği hususunda ihtilaf ettiler. İbni Abbas şöyle dedi: İnnellezîne keferû, şüphesiz ki o inkar edenler, yani sana Rabbinden indirileni inkar edenler demektir. Her ne kadar onlar senden önce bize Rabbimiz katından getirilene biz iman ettik deselerdi.

0: İbni Abbas bu ayetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Medine'nin civarında oturan Yahudiler hakkında onların Hazreti Muhammed'i tanımaları ve onun hem kendilerine hem de tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamber olduğunu bilmelerine rağmen yine de onu inkar etmeleri sebebiyle onları kınamak için indiği görüşündedir. İkrime veya Said bin Cübeyr tarihi ile Abdullah bin Abbas'tan şöyle dediği nakledilmiştir. Bakara suresinin başından itibaren ilk 100 ayetinin haklarında indiği kişiler Yahudi hahamlarından, Evs ve Hazreçli münafıklardan, isimleri, soyları ve kim oldukları bilinen bir takım adamlardır. İbni Abbas'tan bu ayetin tefsiriyle ilgili başka bir görüş daha nakledildi ki o da şudur. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Küfre sapanlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir. İnanmazlar. Şu olayla ilgilidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanların iman etmelerini ve doğru yolda kendisine tabi olmalarını çok arzuluyordu. Onun bu şiddetli arzusunu bilen Allah Teala, daha önce iman edecekleri zikri evvel levh-i mahfuzda yazılı olanlardan başkasının iman etmeyeceğini ve daha önce iman etmeyecekleri yazılı olanlardan başkasının da sapıklığa düşmeyeceğini ona bildirdi. Başkaları da bize nakledilen şu tefsiri benimsedi. Rebi bin Enes'in şöyle dediği nakledilmiştir. İki ayet kafirlerin elebaşları hakkındadır. Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Burada zikredilenler ayrıca şu ayette de bahsi geçen kimselerdir. Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna, yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır. Bu kafirler Bedir Savaşı'nda öldürüldüler. Bu ayetin tefsiri hakkında en uygun görüş, İkrime veya Said bin Cübeyr tarihi ile İbni Abbas'tan nakledilen görüştür. Her ne kadar bu konuda tefsirlerini naklettiğimiz diğer görüş sahiplerinin de bir görüşü olsa da, ayet hakkında en doğru ve en uygun olduğuna karar verdiğimiz bu görüştür. Rebi bin Enes'in söylediği şekilde ayeti tefsir edenlerin yorumuna gelince onda durum şudur. Allah Teala küfür ehlinden bir topluluk hakkında onların iman etmeyeceklerini, uyarıların onlar için faydasız olduğunu haber verdi. Daha sonra bazı kafirlere, Allah'a, peygamberine ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman etmeleri için peygamberimizin yaptığı uyarılar fayda verip de bu sure indikten sonra onlar iman edince bu ayetlerin kafirlerin tamamı için değil de içlerinden belirli bir kesim için indiğini söylemekten başka bir durum söz konusu olmazdı. Zira durum zaten böyleydi. Allah Teala kafirlerin elebaşlarını, onlar Bedir'de müminlerin elleriyle katledilinceye kadar kesinlikle peygamberimizin uyarılarından faydalandırmamıştır. Buradan da anlaşılıyor ki Allah Teala'nın bu ayetle kastettiği kafirler onlardır. Bizim seçtiğimiz tefsiri tercih etmemizin gerekçesine gelince o da şudur. Allah Teala'nın اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar sözü, ehli kitaptan Müslüman olan kimselerin haberinden, onların özelliklerinden ve onların Allah'a, kitaplarına ve peygamberlerine iman etmeleri sebebiyle övgüyle bahsedilmesinin akabinde zikredilmiştir. Allah Teala'nın işlerindeki hikmet gereği bunun peşi sıra onların yani ehli kitabın kafirlerinin haberleri, özellikleri, bu kötü duruma düşme sebepleri ve hallerinin kötülenmesi, onlara açıktan taan edilip kötücül vasıflarla anılmaları ve onlardan uzak olunduğunun beyanı gelmeliydi. Çünkü ehli kitabın müminleri olsun, müşrikleri olsun, her ne kadar dinleri farklı olduğundan durumları da farklı olsa, onları birleştiren ortak vasıf İsrailoğullarından olmalarıdır. Bununla Allah Teala İsrailoğullarının hahamlarından olan müşrik Yahudilere karşı peygamberinin eliyle Peygamberimizin peygamberliğini bildikleri halde onu inkar eden hahamların gizlediği, üzerine örttüğü, bu sebeple de sıradan Yahudilerin bilmeyip yalnızca hahamların bildiği şeyleri ortaya çıkarmak suretiyle peygamberini desteklemiştir. Böylece onlar şunu iyice bilsinler ki onu sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgilere muttali kılan Hazreti Musa aleyhisselama Tevrat'ı indirenin ta kendisidir. Çünkü bu bilgiler ne Hazreti Muhammed'in ne de onun kavminin ve kabilesinin bilmesi mümkün olan şeylerdir. Onlar Hazreti Muhammed'e Furkan inmeden önce bunları bilmiyorlardı. Bunu böylece bilmiş olsunlar ki Tevrat'ı Hazreti Musa'ya gönderen Allah Teala, Hazreti Muhammed'e de bunları öğretmiş. Zira ne Hazreti Muhammed ne de kavmi Kur'an inmeden önce bu gibi şeyleri biliyorlardı. Şu halde Yahudilerin Hazreti Muhammed'in peygamberliği hakkında ve onun getirdiği kitabın Allah tarafından gelmiş olduğunda şüpheye düşme iddiaları nasıl olur da mümkün olabilir? Nasıl olur da onlar ümmi bir topluluk içinde yetişen ve okuma yazma ve hesap bilmeyen bir kişinin doğruluğu hakkında şüpheye düşüp o kitapları okudu da o sebeple biliyor veya yıldızlarla hesap yaptı, okuyup yazan hahamlara devam edip onlardan ders aldı, milletlere baş olmak için Yahudi hahamlarından başkasının bilemeyeceği gizledikleri ayıplarını, saklı bilgilerini, kapalı tutulan sırlarını ve gizli işlerini onlara haber veriyor diyebilirler. Hali böyle olan kimsenin durumu problemli olmaz ve Allah'a hamdolsun onun sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğu apaçıktır. Allah Teala'nın اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Küfre saplananlara gelince onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar ayetinde zikrettiği kimselerin kafir olarak öldürülen ve küfür üzere ölmüş olan Yahudi hahamlar olduğu görüşümüzün doğruluğunu gösteren delillerden birisi de şudur. Allah Teala'nın onların haberlerini ve kendilerinden Muhammed için aldığı ahd-ü misakı onlara hatırlatmasını, münafıkların durumunu bildiren ayetlerden sonra zikretmesi ve onunla İblis aleyhillâne, Adem aleyhisselam kıssası arasında yine İsrailoğullarından bahseden "Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimeti hatırlayın" ayetini zikretmesi ve onun nübüvvetini inkar etmelerinden sonra bu ayette onların aleyhine getirdiği delille Hazreti Peygamber'i onlara karşı desteklemesidir. Bu durumda iki ayet onların müminleri, son ayette müşrikleri hakkında olunca ortada zikredilenlerin de onlar olacağı aşikardır. Zira söz birbirini izler. Nazmda uyum esastır. Bu kuralın istisnası ise sözün bu akışında değişiklik olduğunu, başlangıçtan beri devam eden anlatımdan vazgeçildiğini gösteren açık bir delilin bulunmasıdır. İşte bu durumda konunun değiştiği ve akışın farklılaştığı anlaşılır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Ali İmran Suresi 193 ila 194. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Talak Suresi 8 ila 12. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice kentlerin halkı Rablerinin ve onun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık. Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir. Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını da yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki,

0: Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. Müminun Suresi 18 ila 22. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. Yine o suyla Sina Dağı'nda biten bir ağaç, zeytin ağacı yarattık ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini her gün yaşatıyoruz. Altın seslerden mukabele ve meali şerif her gün 6 ve 23'te Vav Radyo'da. Vav Radyo, Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, insanların en önemli zaaflarından biri olan servete düşkünlükle ilgili şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Tevbe Suresi 34 ila 35. ayetler.
5: Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yolla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek.
3: Ali İmran Suresi 14. ayet.
6: Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır.
3: Tevbe Suresi 24. ayet.
7: De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasık topluluğu doğru yola erdirmez.
3: Tevbe Suresi 67. ayet.
8: Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Birbirlerinin benzeridir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar. Ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaatine

0: Fatih fayda etmez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Araf suresi 89. ayet.
3: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüsamettin Karadaş. Meryem Suresi 1-15.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.

0: masıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır. Bana, kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken benim nasıl çocuğum olur? Vahiy meleği dedi ki: Evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki, bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver, dedi. Allah da, senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır, dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara, sabah akşam Allah'ı tesbih edin, diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine, ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl, dedik. Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 261 ila 264. ayetler.

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel bir söz ve bağışlama peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vam Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107.

0: Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. Tebbet Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 22. Bölüm. Herkes birdir.
4: Hazreti Peygamber 3 yıl boyunca İslam davetini gizlice sürdürdü. Hicr suresinin 94. ayeti gizli tebliğ döneminin sona erdiğini bildiriyordu. Ey Muhammed! Şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Hazreti Peygamber açık tebliğe önce en yakın akrabalarını uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Buna rağmen sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim de. Hazreti Peygamber açık tebliğe Şuara suresinin 214 ve 216. ayeti doğrultusunda akrabalarından başladı. Akrabalarından beklediği desteği göremeyince Kureyş kabilesinin diğer mensuplarına yöneldi. Kureyşlileri İslam'a davet etmek amacıyla Safa tepesinde yüksekçe bir taş üstüne çıkan Allah Resulü Mekkelilere yüksek ve gür bir sada ile "Ya Sabaha, koşun, toplanın ey Kureyşliler, size verilecek önemli bir haberim var." diye seslendi.
5: Kimdir bu haykıran?
6: Safa ve Merve tepesinin üstüne.

0: peki de kimse? Ne oluyor? Ey Muhammed, bizi buraya niçin topladın?
1: Ey Kureyş topluluğu, size bu dağın ardında veya şu vadide düşman atlıları var. Sabaha veya akşama üzerinize hücum edeceklerini söyleyecek olursam bana inanır mısınız diye sordu.
2: Evet.
3: Biz senin doğruluğunu tasdik ederiz.
2: Çünkü şimdiye kadar senden doğruluktan başka hiçbir şey
1: bunun
2: görmedik.
1: Üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Öyleyse Allah'a yemin ederim ki nasıl uykuya yatıyorsanız bir gün öyle ölecek ve sonra uykudan uyanır gibi dirilerek yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Şunu da iyi biliniz ki ebedi bir cennet ve cehennem vardır. Öldükten sonra iyiler cennete, kötüler cehenneme gidecektir. Önümüzdeki kıyamet gününün azabına karşı sizi uyarmakla görevliyim. Benim Allah katından getirdiğim din sizi dünya ve ahirette selamete çıkaracaktır. Allah'ın birliğine ve benim peygamber olduğuma iman edenler azaptan kurtulacak, etmeyenlerse çok şiddetli bir ceza görecektir. Bu işi benimle birlikte üstlenmeye ve bana yardım etmeye hazır mısınız? Ardından ey Abdülmuttalib oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Zühre oğulları şeklinde Kureyş'in bütün kollarına seslenip şöyle devam etti. Araplar içinde dünyanız ve ahiretiniz için benim size getirdiğimden daha hayırlısını kabilesine getirmiş bir genç tanımıyorum. Geliniz Allah'ın birliğine ve ondan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediniz. Ey Abdülmuttalib oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Zühre oğulları, Allah bana yakın akrabalarımı uyarmamı emretti. Allah'tan başka ilah yoktur demeden sizin için dünyadan bir çıkar ve ahiretten bir pay sağlayamam. Hazreti Peygamber Efendimizin akıl, kalp ve ruhlara hitap eden konuşması karşısında Ebu Leheb şaşkına döndü.
4: Helak olasıca, bizi bunun için mi çağırdın?
3: Muhammed neler söylüyor ya?
1: Bu hareketleriyle Ebu Leheb artık ilahi nefret ve azabı hak etmiş oluyordu. Allah Resulüne olan şiddetli düşmanlığı, bitmez kin ve nefreti kendisine pahalıya mal oldu. Kur'an-ı Kerim'de bu husus Tebbet suresinde temas edilerek şöyle buyurulur. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir.
5: Neden bu kadar gerginsin?
6: Eşkıyalar efendim. Onlar her an gelir yolunuzu keser diye korkarım.
5: Haramaylarda değil miyiz? Korkma, hiç kimse saldırmaz bize.
6: Gıfaroğulları saldırır efendim. Haramayları dinlemezler. Lat, Menat, Uzza onlar için bir anlam ifade etmez.
5: Ortak yönlerimiz fazlaymış. Tanışalım bakalım.
4: Hey durun! Gıfaroğullarının topraklarından vergisini vermeden geçebileceğini sanan hadsizler de kimdir?
5: Selam sana kahraman Gıfarlı.
4: Sana korku ne yaptıracağını şaşırtmış bir adam. Tanrılarının yasak ettiği haram aylarda senin kervanına saldırırım. Sen bana kahraman mı dersin?
5: Birbirimizi tanımak istiyorsak öncelikle şunu diyeyim. Benim tanrım yok. Sadece Allah'ım var. Muhammed de onun Resulüdür.
4: O kadar putun arasına yeni bir put daha eklendi desene. Muhammed kim? Yeni putunuzun ismi mi?
5: Haşa. Allah bir tahtadan, çamurdan putla cisimlendirilmeyecek kadar yücedir. O birdir. Kainat onun eseridir. Allah gözle görülmez. Alçıdan yapılmamıştır. Muhammed ise onun elçisidir. Peygamberidir.
7: Demek peygamber. Devam et. Daha başka ne der senin Allah'ın? Diğer putlar gibi bütün mallarını, mülklerini alıp karşılığında da koca bir hiç mi verir sana? Ya da parası olmayana ibadeti, haccı yasak mı görür? Çıplak mı tavaf etmeyi emreder?
5: Kimseden bir şey istediği yoktur. Onun nazarında zengin de, fakir de birdir. Efendi ve köle birdir.
7: Bak sen, başka ne der?
5: Kimse açlıktan ölmemeli. Zengin fakiri kandırmamalı. Genç kızlar zorla evlendirilmemeli. Kararı kendisi vermeli. Kız çocuklarının hor görülmesi, diri diri toprağa gömülmesi engellenmeli. Kimse harama el uzatmamalı.
4: Hadi gidin yolunuza.
5: Senin eşkıya olduğunu bilirdim. El koymayacak mısın mallarımıza?
4: Fikrimi değiştirmeden gidin.
5: Şimdi gidiyorum. Ama kısa zaman sonra Allah yolunda buluşacağız kardeşim. Allah hep yanında olsun.
8: Kervanın böyle gitmesine izin mi vereceğiz?
4: Karışmayın benim işime.
7: Demek Kureyş'in o işe yaramaz putlarına savaş açan biri çıktı. Hem de onların arasından ha?
9: Ne oturmuş bu karanlıkta düşünürsün oğul?
7: Mekke'de biri çıkmış, putları inkar edermiş anne.
9: Mekke'de putları inkar eden biri. Ya deli ya da divane olmalı. Onu yaşatmazlar orada.
7: Araştırdım. İnandığı için her şeyi yapacak biri olduğunu söylerler. Haşimoğullarından Ebu Talib'in yeğeni Muhammed'dir.
9: Haşimoğullarını bilirim. Mert insanlardır. Diğer Kureyşlilere benzemezler. Onun bir diyeceği varsa dinlemeli.
7: Ne der bilir misin anne bu peygamber?
9: Ne der oğlum?
7: Onun nazarında zengin de fakir de birdir. Efendi de köle de birdir. Kimse açlıktan ölmemeli. Zengin fakiri kandırmamalı. Genç kızlar zorla evlendirilmemeli. Kararı kendisi vermeli. Yeni doğmuş kız çocuklarının gömülmesi engellenmeli. Neden ağlarsın anne?
9: Ben şanslıydım oğlum. Babanla hiç tanışmayabilir, sen hiç doğmayabilirdin. Herkesin yaptığı gibi benim de gömülmem gerekiyormuş. Ama babam gözlerime bakınca kendi gözlerini görmüş gözlerimde. Yapamamış. Diğer insanların yaptığı gibi gömememiş beni toprağa. Ben onların yaptığını yapamam. Evladımı, canımı toprağa kurban veremem demiş. Yerin dibine batsın töreniz demiş. Eğer bu peygamber eskilerin gaddarlıklarını yıkmak için gelmişse doğru yoldadır. Büyük bir insandır o.
4: Mekke'ye onunla tanışmaya, onu dinlemeye gitmek isterim anne.
9: Durduğun hatadır oğul. Git ve dinle onu.
7: Kimsin sen Muhammed? Bu ıssız çölden seni tanımaya ve anlamaya geliyorum.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.

0: Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini her gün yaşatıyoruz. Altın seslerden mukabele ve meali şerif her gün 6 ve 23'te Vav Radyo'da. Vav Radyo, Vav Radyo. Kur'an'ın sesi, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Kehf Suresi 50 ila 53. ayetler.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz meleklere, Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılmaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir sureye de adını veren İmran ailesiyle ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 33.
3: Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Tahrim Suresi 12.
4: Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Veli Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. İyi kullarına, gerçek müminlere dost olan. Sen El-Veli'sin, müminlerin dostu olansın. Onları sevip yardım eden, koruyansın. Sıkıntıları gideren, kalplere ferahlık verensin. Sen dostu olduğun kullarına yardım eden, iyi işlere yöneltensin. Senin dostluğunu kazanan tam bir imanla emirlerini yerine getirir. Rızana uymayan amellerden

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. Beşinci cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savaş esiri olarak sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar da size haram kılındı. Bunlar üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlarsa, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla mehirlerini verip istemeniz size helal kılındı. Onlardan nikahlanıp faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten sonra onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

0: Sizden kimin hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse, sahip olduğunuz mümin genç kızlarınızdan, cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları halinde sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu cariye ile evlenme izni, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ

Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.

kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır.

0: Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.
1: وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Erkek ve kadınlardan her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir.

Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkârdırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. وَاِنْ خِفْتُمْ

Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.

Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.''

onlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır.

onlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir.

Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir.

her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak.

kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler.

Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüpken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.

Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter.

Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik. İşit işitmez olası, raina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden yahut cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden yanınızda bulunanı, Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba, Kur'an'a iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.

Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.

kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez.

kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar Cibte ve Tağut'a inanıyorlar. İnkar edenler için de bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar.

Onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın.

0: Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa insanlara bir zerre bile vermezler.
1: اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

0: Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik.
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
0: Böylece onlardan kimi ona iman etti, kimi de sırt çevirdi. O iman etmeyenlere çılgın ateş olarak cehennem yeter.

şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İman edip salih ameller işleyenleri ise içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeler altında bulunduracağız.

Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Ve sizden olan ulul emre, idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir.

Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tağut'u tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.

münafıklara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve peygambere gelin dendiği zaman onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği, sonra da biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik diye Allah'a yemin ederek sana geldikleri zaman halleri nasıl olur?''

onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma. Onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle.

Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı.

0: Hayır. Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.
1: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا

Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu.

0: فحسن أولئك رفيقا.
1: Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.
0: Zalikel fadlu minallah ve kefâ billâhi alîmâ.
1: Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter.

0: Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alıp küçük birlikler halinde yahut topluca savaşa gidin.
1: Ve inne minkum lemen leyubatti'en fe in asabetkum nusibetun kâle kad en'amallahu aleyye iz lem ekum ma'ahum şehîdâ.
0: Şüphesiz aranızda öyle kimseler var ki onların her biri savaşa gitme konusunda hakikaten pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der.

eğer Allah'tan size bir lütuf, zafer erişse, bu sefer de sizinle kendisi arasında hiç tanışıklık yokmuş gibi şöyle der: keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarıya, ganimete ulaşsaydım.

0: فنؤتيه أجرا عظيما.
1: O halde dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz, bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar. Katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyor.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Alam.

önce kendilerine savaşmaktan ellerinizi çekin, namazı kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve Rabbimiz niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya derler. De ki, dünya geçimliği azdır. Ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez.

Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed, de ki hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar.

Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed! Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.

0: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceliğin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceliğin kurduklarını yazmaktadır. Sen onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.

0: kendilerine güvenlik, barış veya korku, savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan onu değerlendirip sonuç, hüküm çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız.
1: فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضُ

Ey Muhammed, artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstündür. Cezası daha şiddetlidir. Men yeşfa'a şefa'a.

kim güzel bir işte aracılık ederse ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işte aracılık ederse ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın gücü her şeye yeter.

Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?

Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah onları yaptıkları işlerden dolayı baş aşağı ederek eski konumlarına, küfre döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın.

arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin ne de bir yardımcı.

Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse Allah onlara saldırmak için size bir yol, yetki vermemiştir.

Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik.

Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir müminin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktansa, ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَمَنْ يَقْتُلْ

Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

iman edenler, Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu, Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Allah mallarıyla canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla, kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

kendilerine zulmetmektelerken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle der: ne durumdaydınız? Niçin hicret etmediniz? Onlar da biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik derler. Melekler, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir.

0: Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır.
1: فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا.
0: Umulur ki Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yerde bulur genişlikte. Kim Allah'a ve peygamberlerine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kafirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır.

Ey Muhammed, cephede sende onların, müminlerin arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, bir rekat kıldıklarında, arkanıza, düşman karşısına geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyalarınızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun, tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.

Namazı kıldınız mı? Gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu? Namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.

düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Ey Muhammed, biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma.
1: Estağfirullah. İnallaha kana gafurur rahim.
0: Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Bunlar insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah'tan gizlenmezler. Halbuki Allah geceleyin razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatmıştır.

İşte siz öyle kimselersiniz ki, diyelim dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Yahut kim onlara vekil olacak?

0: kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.
1: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا.
0: Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur.

Muhammed, eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu çok büyüktür.

bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

Kim kendisine hidayet, doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.

Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür.

Onlar Allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Halbuki aslında azgın bir şeytana tapmaktadırlar. Allah o şeytana lanet etti ve o da andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım dedi.

Onları mutlaka saptıracağım. Mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de putlara adak için hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür.

Şeytan onlara birçok vaatte bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan ancak aldatmak için onlara vaatte bulunuyor.

iman edip salih ameller işleyenleri de ebedi olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?

İş ne sizin kuruntunuza ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır. O kendisine Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı bulabilir.

0: mümin olarak erkek veya kadın her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ

kimin dini iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir. Allah İbrahim'i dost edindi.

kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir.

Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefislerse kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
1: Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyleyse birine büsbütün gönül verip ötekini kocası hem ver hem

Yok, askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Eğer ayrılırlarsa Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar, başkalarına muhtaç bırakmaz. Allah lütfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir.

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de Allah'a karşı gelmekten sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah zengindir, övülmeye layıktır.

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. İn yeşe yuzhib.

Ey insanlar, Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla gücü yetendir.

kim dünya sevabı, nimeti istiyorsa bilsin ki dünya sevabı da ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Ey iman edenler, kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

0: iman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir.
1: Beşşiril münafıkîne bi enne lehum azâben elîmâ.
0: Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele.

Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir.

Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah müminlerin aleyhine kafirlere hiçbir yol vermeyecektir.

münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.

Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın.

Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?

Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. İllellezine tabu ve aslahu.

Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir.

Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri, izzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. İhlas Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar.

0: İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Bostancı. Yunus Suresi 61 ila 66. ayetler.
3: Euzu billahi

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar, sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte, zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa hep Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar gerçekte Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Fil Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun" dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir" dediler. Bundan dolayı Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Araf Suresi 35 ila 39. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Adem oğulları, içinizden size benim ayetlerimi anlatan peygamberler gelir de, her kim Allah'a karşı gelmekten sakınır ve halini düzeltirse artık onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kim Allah'a karşı yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalimdir? İşte onlara kitaptan, kendileri için yazılmış ömür ve rızıklardan payları erişir. Sonunda kendilerine melek elçilerimiz canlarını almak için geldiğinde, hani Allah'ı bırakıp tapınmakta olduğunuz şeyler nerede derler. Onlar da bizi yüzüstü bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler. Allah şöyle der: sizden önce gelip geçmiş cin ve insan topluluklarıyla birlikte ateşe girin. Her topluluk arkasından gidip sapıklığa düştüğü yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, ey Rabbimiz, şunlar bizi saptırdılar, onlara bir kat daha ateş azabı ver derler. Allah der ki, her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz. Öncekiler sonrakilere, sizin bize karşı bir üstünlüğünüz yoktur. Artık kazanmış olduğunuz şeylere karşılık azabı tadın derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Maun Suresi.

0: الله أكبر، صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.
1: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vavra.

Müslü Şerif. Okuyan Ali Derman. Müminun Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Şuayb'ın Hayatı 3. Bölüm. Baskı ve Tehdit. Zayıf gördükleri peygamber. Her dönemin toplumunda gücü elinde tutan bir zümre vardır. Kur'an'ın diliyle kimi zaman ileri gelenler, kimi zaman müstekbirler olarak anılan bu zümre, çoğu zaman kurulu düzenin değişmesini istemez. Çünkü hak peygamberlerin çağrısı yalnızca bireysel bir inanç daveti değildir. Bu çağrı adaletsiz düzenleri de sorgular. Haksız kazancı, baskıyı, sömürüyü ve bozgunculuğu hedef alır. Medyen'de de Hazreti Şuayb'ın tebliğine karşı ilk sert tepki, çıkar düzenini korumak isteyenlerden gelir. Onlar, Hazreti Şuayb'ın çağrısını yalnızca bir öğüt olarak görmezler. Bunu kendi düzenlerine yönelmiş bir tehdit olarak algılarlar. Çünkü ölçü ve tartıda adalet demek, haksız kazancın bitmesi demektir. İnsanların hakkını eksiltmemek demek, güçlü olanın keyfi davranamaması demektir. Yeryüzünde bozgunculuk yapmamak demek, zulüm düzeninin sona ermesi demektir. Bu yüzden tehdit dili başlar. Kavmin ileri gelenleri, Hazreti Şuayb'ı ve ona iman edenleri şehirden çıkarmakla tehdit ederler. Onlara kendi inançlarına dönmelerini, aksi halde sürgün edileceklerini bildirirler. Bu tehdit, yalnızca bir yerinden edilme tehdidi değildir. Bu, insanın inancına müdahale etme girişimidir. İnananları zorla eski düzene döndürme çabasıdır. Hakikati baskıyla susturma teşebbüsüdür. Hazreti Şuayb ise bu baskı karşısında tavrını net biçimde ortaya koyar. Allah kendilerini hidayete erdirdikten sonra yeniden batıla dönmenin Allah'a iftira anlamına geleceğini hatırlatır. Bu cevap onun imanındaki kararlılığı gösterir. Çünkü hidayet insanın eline geçmiş sıradan bir imkan değildir. Hidayet Allah'ın büyük bir lütfudur. İnsan hakikati gördükten sonra yeniden karanlığa dönemez. Doğruyu bildikten sonra yanlışa teslim olamaz. Kavmin baskısı bununla sınırlı kalmaz. Hazreti Şuayb'a yönelik şahsi saldırılar da başlar. Onun söylediklerinin anlaşılmadığını ileri sürerler. Aralarında onu zayıf gör.

0: istediklerini söylerler. Eğer kabilesi olmasaydı, onu taşlayarak öldürebileceklerini ifade ederler. Bu sözler, hakikati güçle ölçen bir zihniyetin ürünüdür. Onlara göre bir insanın değeri, arkasındaki kabileyle, sahip olduğu güçle, kendisini koruyacak çevreyle ölçülür. Haklı olmak değil, güçlü olmak önemlidir. Doğru söylemek değil, kalabalık tarafından korunmak değerlidir. Hazreti Şuayb ise bu anlayışa karşı çok sarsıcı bir cevap verir. Kavminin onun kabilesini Allah'tan daha önemli görmesini eleştirir. Allah'ı arkalarına atıp unutmalarına dikkat çeker. Rabbinin yaptıkları her şeyi kuşattığını hatırlatır. Bu cevap sadece Medyen halkına değil, bütün zamanlara yönelmiş bir uyarıdır. İnsan bazen toplumdan çekinir, fakat Allah'tan çekinmez. Bazen kabileden, çevreden, otoriteden, makamdan korkar. Fakat bütün varlığı kuşatan Rabbini unutur. İnsanların bakışını önemser, fakat Allah'ın görmesini ihmal eder. Hazreti Şuayb'ın itirazı tam da bunadır. Kavmi onu zayıf görmüştür. Fakat bir peygamberin gücü arkasındaki kabileden değil, dayandığı hakikatten gelir. Onu koruyan asıl güç, insanların desteği değil, Allah'ın iradesidir. Medyen halkının bozulması sadece ölçü ve tartıyla da sınırlı değildir. Kur'an'ın başka ayetlerinde, onların yollar üzerinde oturdukları, insanları Allah yolundan alıkoydukları ve bozgunculuk yaptıkları da hatırlatılır. Bu, ekonomik hilenin toplumsal zorbalığa dönüştüğünü gösterir. Önce pazarda hile başlar. Sonra yollarda baskı başlar. Önce insanların malları eksiltilir, sonra güvenlikleri tehdit edilir. Önce ticaret ahlakı bozulur, sonra toplum düzeni çözülür. Hazreti Şuayb bu yüzden yalnızca teraziyi değil, yolu da konuşur. Yalnızca alışverişteki hileyi değil, insanların hak yola ulaşmasını engelleyen baskıları da gündeme getirir. Peygamberlerin tebliği, hayatın sadece bir köşesine seslenmez. İnanç, ibadet, ahlak, ticaret, yol güvenliği, toplumsal düzen ve insan hakkı aynı büyük bütünün parçalarıdır. Hazreti Şuayb'ın kavmi ise bu bütünlüğü reddeder. Onlar, Allah'a kulluk çağrısını hayatın dışına itmek ister. Dinin, pazara ve toplumsal ilişkilere karışmamasını isterler. Oysa peygamberlerin getirdiği hakikat, insanın bütün hayatını ıslah etmek içindir. Bu bölümde gördüğümüz temel gerçek şudur. Hakikat karşısında direnç gösteren toplumlar, önce alay eder, sonra küçümser, sonra tehdit eder. Eğer hakikati ilimle susturamazlarsa, güçle susturmaya çalışırlar. Fakat Hazreti Şuayb'ın tavrı değişmez. O, kavmini uyarmaya devam eder. Allah'ın yaptıklarını kuşattığını, sonunda kimin doğru, kimin yalancı olduğunun ortaya çıkacağını bildirir. Onlara beklemelerini söyler. Kendisinin de beklediğini ifade eder. Bu bekleyiş, sıradan bir zaman geçişi değildir. Bu, ilahi hükmün yaklaşmasıdır. Çünkü peygamberler görevlerini yapar. Tebliğ eder, uyarır, öğüt verir, sabreder. Fakat bir toplum inatla zulmünde ısrar ederse, ilahi adaletin tecellisi kaçınılmaz olur. Bir sonraki ve son bölümde Medyen halkının akıbetini ele alacağız. Bir çığlık, bir sarsıntı ve geriye kalan büyük ibret. Ama en önemlisi, bir peygamberin kavmine karşı taşıdığı merhameti konuşacağız. Çünkü peygamberlerin kalbinde kendilerine karşı çıkanlar için bile bir acıma, bir hüzün ve bir son uyarı vardır.
1: Peygamberlerimizin izinden.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, onların yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor. Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse artık sana düşen açık bir tebliğden ibarettir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hükümleri açıklar.
3: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 41 ila 50. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamberdi. Hani babasına şöyle demişti: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankâr olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgiyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum." Babası: "Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş," dedi. İbrahim şöyle dedi: "Esen kal. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum." İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak'la Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik, güzel bir sözle anılmalarını temin ettik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Tevbe Suresi 119 ila 122. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

يغفرك فلولا.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine halkı ve onların çevresinde bulunan bedevilere Allah'ın Resulü'nden geri kalmak, kendi canlarını onun canından üstün tutmak yaraşmaz. Çünkü onların Allah yolunda çektikleri susuzluk, yorgunluk, açlık, kafirleri öfkelendirmek üzere bir yere adım atmaları ve düşmana karşı herhangi bir başarı kazanmaları gibi hiçbir olay yoktur ki karşılığında kendilerine iyi bir amelin sevabı yazılmış olmasın. Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını elbette zayi etmez. Allah yolunda küçük büyük bir harcama yapmazlar ve bir vadiyi kat etmezler ki bunlar Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle kendilerini mükafatlandırması için hesaplarına yazılmış olmasın. Ne var ki müminlerin hepsi toptan seferber olacak değillerdir. Öyleyse her kesimden bir grupta din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya. Umulur ki sakınırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meali şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Taha suresi 90 ve 91. ayetler.
3: Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti. Ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin. Onlar da Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz dediler.

0: Kasas Suresi 3.
1: İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
0: Kasas Suresi 76.
2: Şüphesiz Karun, Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışa çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler Naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gideceklerdir. Onlar orada kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

İlahi ya Rab, İlahi ya Rab. Tevvab olan Mevlamız sensin. Tevbelerimizi ziyadesiyle kabul edeceğini duyurdun, bildirdin. Ve tevbe edenlerini sevdiğini, tevbe yoluyla temizlenen, günahlarından arınmış olan, tertemiz hale gelmiş kullarını da sevdiğini duyurdun. Biz de o sevgiye mazhar olmak için ümit ediyoruz ki nefislerimizi aşarak, şeytanların tuzaklarını

0: Kâb bin Malik nasıl kırıp attı ise o şekilde onların tuzaklarını boşa çıkararak, işlediğimiz günahlarımızdan tevbe ederek, samimi bir pişmanlık duymak suretiyle, nasuh üzere büyük bir samimiyetle tevbe ederek, ümit ediyoruz ki sana dönenlerden oluruz. Günah işleyen bütün kardeşlerimiz de bu örnekleri görerek ve senin Tevvab ismi şerifinin tecellilerini umarak, aynı zamanda Gaffaru'z-zunub olduğunu bilerek, Afuvun Gafur olduğuna inanarak, esmanda yer verdiğin bütün bu bizim lehimizde olan güzelliklere nail olma ümidiyle tevbe edici kulların ve onun sevincini yaşayan kullarından olmayı arzu ediyoruz. Lütfen ve keremen bize ikram eyle.
1: Amin.
0: Ebu Lübabe örneğinden hareket ederek, Kâb bin Malik örneğinden hareket ederek, hatta cahiliye anlayışıyla zina günahına bulaştığı için bunun cezasını dünyada çekmek üzere Efendimiz'e gelip de beni temizle ya Resulallah diyen bir hanım sahabiye ve bir erkek sahabi örneklerinden de istifade ederek, bizi temizle diyenler niye temizle dediler? Bunun cezasını çekmeye hazırız. Bunun cezasını, had cezasını bu dünyada ölümle sonuçlanacak bu cezaya talibiz. Bu yolla bizi temizle diyerek gelip de pişman olan ve tevbekar olan o kullarından da örnek alarak, ya Rab onların imanı nasıl bir imandı ki böyle bir talepte bulunuyorlardı? Kâb bin Malik'in imanı nasıl bir imandı? Böyle bir taleple Allah'ın Resulü'nden müjdeyi bekliyordu. Bütün bunlardan istifade ederek benzeri hoşnutluğa erebilmek için, günahlardan kurtulmanın sevincini yaşayabilmek için samimi bir kalple tevbekar olmayı hepimize, başta bunu şu anda duyurmaya, duasında bunu ifade etmeye çalışan bu aciz kulun olmak üzere bütün dinleyen kardeşlerime böyle bir tevbeye mazhar olmuş, nail olmuş olmanın sevincini yaşamayı nasip eyle ya Rab. Nasip eyle ya Rab. Nasip eyle ya Rab.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Zuhruf Suresi 26 ila 35. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben ancak o beni yaratana taparım. Şüphesiz o beni doğru yola iletecektir. İbrahim bunu belki dönerler diye ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı. Doğrusu onları, Mekke müşriklerini ve atalarını kendilerine hak olan Kur'an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırırım. Fakat kendilerine hak gelince, bu bir büyüdür, biz onu kesinlikle inkar ediyoruz dediler. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya dediler. Rabbinin rahmetini onlara mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Eğer bütün insanlar kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Evlerine gümüşten kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiretse ona karşı gelmekten sakınanlarındır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 56 ila 63. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir

0: 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Yunus Suresi 93 ila 103.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen, senden önce kitabı, Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. Şüphesiz haklarında Rabbinin sözü, hükmü gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yunus'un kavminden başka keşke azabı görmeden iman edip imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekun iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bir baksanıza. Fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz. Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen azap dolu günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Sonra Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Ey Muhammed, aynı şekilde üzerimize bir hak olarak inananları da kurtarırız.

0: Caz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Enbiya Suresi 101 ila 112.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt domarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Kehf Suresi 45-49. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten yağdırdığımız yağmur sebebiyle yeryüzü bitkilerinin boy verip birbirine karışması, fakat sonunda bu canlılığın rüzgarın savurduğu kuru bir çerçöpe dönmesi gibidir. Allah her şeye karşı kudret sahibidir. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
2: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ahzab suresi 21. ayet.
5: Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.
1: Fatır suresi 19-26. ayetler.
6: Körle gören bir olmaz, karanlıklarla aydınlık bir olmaz, gölgeyle sıcaklık bir olmaz, dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
1: Fetih suresi 10. ayet.
7: Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların evlerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir.
1: Tahrim Suresi 9. Ayet.
8: Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran.

0: Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Taha Suresi 90 ila 104. Ayetler.